Fakültesi. Giriş. Bir insanın ahlakı zor anlarda belli olur. İşler yolundayken iyi davranmak kolaydır. İnsanın gerçek hali ise malı azaldığında, dostu tehlikeye düştüğünde, toplum sarsıldığında veya omzuna ağır bir sorumluluk bindiğinde ortaya çıkar. Hazreti Ebubekir, nebevi terbiyenin öne çıkan örneklerinden biridir. O, Allah Resulü'nün yakın arkadaşı olmanın ötesinde, davetini ilk anda kabul eden, hicrette ona yoldaşlık eden, zayıflara yardım eden, ümmetin en zor günlerinde metanetini koruyan ve halifelik görevini emanet bilen bir şahsiyetti. Bu bölümde amaç onun hayatındaki olayları kronolojik olarak sıralamaktan ziyade, bu hadiselerin ortasında nasıl bir sadakat ve duruş sergilediğini göstermektir. Hazreti Ebubekir'in hayatını özetleyen en temel kavram sıdktır. Sıdk yalnızca doğru söylemek değildir. Hakikati duyar duymaz tereddüt etmemek, güvenilir olmak, sevdiği davaya sonuna kadar bağlı kalmak, Allah Resulü'nün rızasını kendi rahatının önüne koymaktır. Ona Sıddık denmesi de sıradan bir lakap olmayıp bütün ömrünü özetleyen bir nitelemedir. İslam öncesi hayatı ve güvenilirliği. Hazreti Ebubekir Fil vakasından 3 yıl sonra Mekke'de doğdu. Kureyş'in Teymoğulları koluna mensup olup soyu Mürre bin Ka'b'da Hazreti Peygamber'in nesebiyle birleşiyordu. Müslüman olmadan önce de Mekke toplumunda tanınan, sözüne güvenilen, iffetli, bilgili ve saygı duyulan bir kişiydi. Elbise ve kumaş ticaretiyle uğraşır, zaman zaman Suriye ve Yemen taraflarına giden kervanlara katılırdı. Mekke'de kan davaları ve diyet işlerinin onun eline bırakılması, toplumun ona duyduğu güvenin somut bir karşılığıydı. Cahiliye dönemindeki yaşayışı, iyi ahlakının daha o zaman temiz bir karakterde geliştiğini gösteriyordu. Hazreti Ebubekir, çağdaşlarından farklı olarak içkiye yaklaşmaz, putlara gönül bağlamaz, İslam gelmeden önce de taşkınlıktan, kabalıktan ve ölçüsüzlükten uzak dururdu. İlahi davet kendisine ulaştığında tanıması ve kabul etmesi bu yüzden kolay oldu. Bu temiz fıtrat onun ahlakının başlangıç noktasıydı. Ahlakı sıdk, sabır ve diğerkamlık gibi olgun erdemlere dönüştürense Allah Resulü'nün yanında geçirdiği yıllar ve onun terbiyesi olacaktı. Adları ve lakapları da Hazreti Ebubekir'in nasıl bir insan olduğunu ele verir. Bir rivayete göre cahiliyede Abdülkâbe diye anılırdı. Müslüman olunca Hazreti Peygamber ona Abdullah adını verdi. En meşhur lakabı Sıddık, çok samimi ve çok sadık demektir. Allah Resulü bu lakabı ona İsra ve Miraç haberini tereddütsüz tasdik etmesi üzerine vermiştir. Atik için güzel ve soylu gibi anlamların yanı sıra Hazreti Peygamber'in "Sen Allah'ın cehennemden azat ettiği kimsesin" iltifatından geldiği de söylenir. Şefkatini anlatan Evvah, Kur'an'da Hazreti İbrahim için kullanılan niteleme ile aynı köktendir. Mağara arkadaşlığını hatırlatan sahiple iki kişiden biri ifadesinde ona işaret edilir. Etka ise Leyl suresinde geçen takva sahibini anlatır. İslam'dan önce kazandığı itibar, İslami dönemde büyük bir hayra vesile olmuştur. Çevresindeki insanlar onun ticaretteki dürüstlüğüne, kabileler hakkındaki derin bilgisine ve sözlerindeki ölçüye daima şahitlik etmişlerdir. Kabile bağlarının hayati önem taşıdığı bir toplumda kimin kimle akraba, dost ya da hasım olduğunu bilmek önemliydi. Hazreti Ebubekir bunu herkesten iyi bilir, hatta Hazreti Peygamber soy meselesinde bazı sahabileri ona gönderirdi. Nitekim Allah Resulü, "Ebubekir ensab konusunda Kureyş'in en bilgilisidir" demiştir. Bu bilgisini taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için de kullanırdı. Bu yüzden onun İslam'a yaptığı çağrı, muhatapları tarafından yeni ve yabancı bir tekliften ziyade güvenilir bir dostun samimi daveti olarak karşılanmıştır. Yıllarca kazandığı güven böylece İslam davetinin yayılmasına yardımcı olmuştur. Tereddütsüz imanı.
Hazreti Ebubekir ilk vahyin gelişinden haberdar olduğunda Hazreti Peygamberle görüştü ve İslamiyet'i hemen kabul etti. Bu sırada 37 veya 38 yaşlarında olduğu rivayet edilmektedir. Uzun hesaplara, tereddütlere, çekingenliklere kapılmadı. Çünkü Hazreti Peygamber'i cahiliye döneminden beri yakından tanıyor, onun doğruluğuna ve güvenilirliğine şahitlik ediyordu. Hazreti Peygamber daha sonra davet ettiği kişilerin çoğunda geçici de olsa bir duraklama gördüğünü, ancak Hazreti Ebubekir'in bu çağrıya hiçbir tereddüt göstermeden icabet ettiğini söylemiştir. Onun bu hızlı kabulünün arkasında yıllar içinde oluşmuş sağlam bir tanıklık vardı. Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'in ömründe yalan söylemediğini, kimsenin güvenini boşa çıkarmadığını biliyor, vahiy haberini de aynı güvenle tasdik ediyordu. Müslüman olduktan sonra imanını kendi kalbinde saklamadı. Tebliğin gizli yürütüldüğü ilk dönemde birçok kişinin İslam'la buluşmasına vesile oldu. Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi İslam tarihinin önce isimleri onun davetiyle Müslüman oldu. Onun daveti zorlamadan, incitmeden ve kırmadan yürürdü. Dostluğu, güvenilirliği ve güzel sözlülüğüyle kimseyi incitmeden, nezaketle ve samimiyetle Hakk'a çağırırdı. Cömertliği. Cömertlik Hazreti Ebubekir'in en belirgin hasletlerindendir. Müslüman olmadan önce hali vakti yerindeydi. Ancak servetinin önemli kısmını İslam uğrunda harcadığı için Medine'ye hicret ettiğinde mal varlığı çok azalmıştı. Onu cömert kılan malının çokluğundan ziyade bunu nereye harcadığıydı. O malını baskı gören ve ezilen insanlara yardım etmek için kullanıyordu. Mekke'de koruyucusu bulunmayan köle ve cariyeler ağır baskılara maruz kalıyordu. Hazreti Ebubekir, Bilal-i Habeşi, onun annesi Hammame, Amir bin Füheyre, Zinnire, Nehdiye, Lübeyne ve başka mazlumları çoğu zaman değerlerinden fazla bedeller ödeyerek satın alıp hürriyetlerine kavuşturdu. Babası Ebu Kuhafe, zayıf kimseleri azat etmesinden rahatsız olmuş, güçlü kişileri azat etmesinin kabilesi için daha faydalı olacağını söylemişti. Halbuki Hazreti Ebubekir, insanları Allah rızası için hürriyete kavuşturuyordu. Onun bu tavrı hakkında, malını verip Allah'a karşı gelmekten sakınanı öven Leyl suresi 5 ila 7. ayetlerin nazil olduğu nakledilir. Malı onun elinde mazlumların kurtuluşuna dönüşen bir araçtı. Hazreti Peygamber'in Ebu Bekir'in malı kadar hiçbir mal bana faydalı olmadı buyurması da bu fedakarlığın değerini gösterir. Onun cömertliği İslam davetinin en zor zamanlarında mazlumlar ve davetin kendisi için önemli bir destek oldu. Merhameti ve cesareti. Hazreti Ebubekir yumuşak kalpli bir insandı. Kur'an okurken ağlar, ayetlerin tesiriyle gönlü incelirdi. Ancak bu yumuşaklık onu korkak yapmadı. Merhameti cesaretini güçlendirdi. Müslümanların sayısı az olduğu dönemde Kabe'de İslam'ı açıkça anlatmak istedi. Hazreti Peygamber Müslümanların henüz az olduğunu düşünerek başlangıçta buna sıcak bakmadı. Ancak Hazreti Ebubekir'in ısrarı üzerine izin verdi. O haremde müşriklere hitap ederek putlara tapmaktan vazgeçmelerini ve Allah Resulüne iman etmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ağır şekilde dövüldü, tanınmayacak hale geldi. Kendine geldiğinde ise ilk sorduğu şey Hazreti Peygamber'in durumu oldu. Aynı olayda kendisi ağır bir saldırıdan çıkmasına rağmen annesi için Hazreti Peygamber'den dua istedi. Kısa süre sonra annesi de Müslüman oldu. Habeşistan'a hicret niyetiyle yola çıkması ve sonra İbn-i Dugunne'nin himayesiyle Mekke'ye dönmesi de aynı çizgiyi gösterir. Mekke'de baskılar artınca Hazreti Peygamber'den izin alarak Habeşistan'a gitmek istedi. Yolda karşılaştığı İbn-i Dugunne, onun iyilik yapan, sıkıntıya düşene yardım eden, düşkünü gözeten bir insan olduğunu söyleyerek kendisini himayesine aldı ve Mekke'ye geri götürdü. Fakat Hazreti Ebubekir evinin bahçesinde Kur'an okurken içten içe ağlıyor, kadınlar ve çocuklar bu okuyuşun etrafında toplanıyordu. Kureyşliler bundan rahatsız olunca İbn-i Dugunne ondan ibadetini gizlemesini istedi. Hazreti Ebubekir ise insan himayesini reddetti
ve Allah'ın himayesine razı olduğunu bildirdi. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda bağlılıklarımızı anlamak için bağımlılıkları konuşuyoruz. Bağımlılıkla nasıl mücadele edeceğimizi, bağımlılığın nasıl büyük bir sorun oluşturduğunu, hem bireyin hem toplumun hayatında nasıl büyük derin yaralar açtığını anlamaya çalışıyoruz. Tabii çağımızın sorunu bağımlılık. Bu sorun geçmişte de vardı ancak bugün modern toplum sorunu daha derinden hissediyor ve çözüm bulmak için de çeşitli yollar ve yöntemler denemeye devam ediyor. Evet, bugün özellikle bu sorunun en önemli hedef kitlesini oluşturan ergenlik dönemindeki gençleri konuşmak istiyorum. Tabii gençler bizim geleceğimiz, gençler hem bugünümüz hem de gelecekte bizim umut bağladığımız yetişkinlerimiz. Tabii ergenlikte madde kullanımı gittikçe büyük bir sorun ve ergenlik ortalama 11 yaşlarında başlayan ve 8-10 yıl devam eden bir süreci ifade ediyor. Ergenliği biz tek bir dönem olarak anlamıyoruz. Ön ergenliği, ergenlik ve son ergenliği konuşarak 3 aşamaya ayırıyoruz. Tabii ergenlik çocukluk ve yetişkinlik arasındaki bir geçiş dönemi olarak yorumlanıyor ve kendine ait bir takım özelliklerle karakterize ediliyor. Ortak özellikler bakımından her çocuk gibi her ergen de farklı ve buna göre ihtiyaçlarının da farklılaştığını biliyoruz. Tabii ergenlik dönemi özellikle bedensel açıdan hızlı bir büyüme dönemi. Sadece burada değil tabii gençler, bedensel olarak görünen bir büyüme. Boyu uzuyor, kilosu artıyor, sesi kalınlaşıyor, bir takım farklı özellikleri ergenin hissediliyor ama bir taraftan ruhsal değişimler de buna eşlik ediyor. Ve asıl önemli sorun sosyal değişimle ilgili. Burada da bir kimlik arayışının yoğunlaştığını, ilgi alanları ve zihinsel yoğunlaşmanın da sürekli olarak değiştiğini ve takibi zor durumların hem gencin hem de onun çevresindeki insanların dünyasında yaşandığını yine gözlemliyoruz. Aziz dinleyenlerim, fiziksel değişimle birlikte bedene duyulan ilgi artıyor ve duygusal olarak da aşırı iniş çıkışlar bu dönemde gözlemleniyor. Yine ergenlik dönemi ebeveynleri değersiz algılarken arkadaşlarına anlam yükleme eğiliminin olduğu bir dönem. Bu dönemde kurulan güçlü arkadaşlıklar uzun yıllar devam ediyor. Akran ilgisi ebeveyn ilgisinin önüne geçebiliyor doğal olarak ve ergenlik döneminin iyi bilmek, özellikle ergenlere yönelik yaklaşımları ve onlarla iletişimi kolaylaştırabiliyor. Bu da bu dönemin yetişkinlere düşen sorumluluğu. Tabii ergenlik dönemi kişisel olarak farklılıklar gösterir dedim. Bazı ergenler riskli davranışlar sergilerken bazıları daha sakin bir ergenlik dönemi yaşayabiliyor. Burada da kişisel farklılıklar önemli. Özellikle ergenlik döneminde ergen kendini yanında rahat hissettiği kişilerle ilişki kurmayı tercih ediyor. Ailesiyle ilişkilerini geliştirememiş ergen, ailesine karşı yalan söyleme ya da bir takım yanlış bilgiler aktarma eğiliminde olabiliyor. Önemli olan bu noktada ailenin ergeni dinlemesi, dengeli bir tutum, dengeli bir yaklaşım tercih etmesi. Tabii ergenler anlaşılmak istiyor aslında. Bütün hayat boyu hepimizin temel isteği bu. Ancak en çok da duygusal yoğunluk ve dalgalanmalar bu dönemde yaşanıyor. İdealleri ve hayalleri uç noktalarda olabiliyor. Herhangi bir konuda fanatik düşünceler geliştirebiliyorlar. Çoğu konuda dürtüsel tepkiler gösterebiliyorlar ve tehlikeli durumlarda yine riskli davranışlar sergileyebiliyorlar. Evet, bir takım genetik unsurlarla bu dönemi anlamaya çalışanlar özellikle ön lobun, yani beynin ön lobunun hala gelişmeye devam ettiği bir dönem olduğu için riskli davranışların kontrolünün zorlaştığını bize söylüyorlar. Tabii bu yaşanan dengesizlik pek çok çıktıya, pek çok soruna aslında yol açıyor, özellikle fizyolojik ve psikolojik bakımdan. Düşünceler ve duygular iç içe geçiyor, birbirine dolaşmış gibi sanki ve ergenlerde beynin bilişsel ve duygusal sistemleri arasındaki dengenin gelişmesiyle ilgili sorunlar gözlemleniyor. Soğuk biliş dediğimiz bir biliş, bir bilinç alanı var. Burası düşük duygusallık ya da uyarılmışlık altında düşünmeyi tanımlamak için kullanılıyor. Bir de sıcak biliş dediğimiz güçlü duyguların veya uyarılmışlığın altında düşünmeyi yansıtan bir bölümü var beynin. Ve burada güçlü duygular altında karar verme, soğukkanlı, gerçekçi düşünceyi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ve biz tabii ki bir takım ön ve arka korteksler üzerinde dengenin bozulmasının planlı düşüncede zayıflamaya, dürtüsel davranışlarda artışa ve otokontrolde zayıflık ve risk artışına yol açtığını rahatlıkla görüp gözlemleyebiliyoruz. Bütün bunları niye söylüyoruz? Sonuçta ergenler karar verirken daha az gelişmiş beyin bölgelerini kullanıyorlar. Bu da bir takım bağımlılıklara onları daha yatkın hale getiriyor. İşte ergenlik döneminde özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi bu ergenliğin 3 aşamasında da olabilir. Ön ergenlikte, ergenlikte, ergenlik sonrası dönemde korumamız ve desteklememiz gerekiyor. Kimiz bizler ebeveyn olabiliriz, öğretmen olabiliriz, onların akranları değil ama abisi ablası o dönemi atlatmış, yetişkin döneme hazırlanmış bireyler olabiliriz. Tabii burada bilinçlenme ve bilinçlendirme son derece önemli ve biz yetişkinlerin gençlerimizi anlaması ve dinlemesi gerekiyor. Hiçbir gencimiz bizim bağımlılıkla mücadelede göz ardı edebileceğimiz bir birey değil. Onların her biri çok kıymetli, çok değerli ve bağımlılıklarla ilgili sorun yaşadıklarında öncelikle müracaat etmeleri gereken insanlar bizleriz. Eğer bizden uzaklaşıyorlarsa, bize sorunlarını, meselelerini, dünyalarını açmak istemiyorlarsa, orada gençleri suçlamak yerine özellikle kendimize bakmamız gerekiyor. Çünkü yetişkin sorumluluğu bunu gerektiriyor ve biz yetişkinler olarak gençlerin o dönemdeki ruh halini kavrayabilecek, anlayabilecek ve çözüm üretebilecek imkanlara sahibiz. Evet aziz dinleyenlerim, bu programda ergenlik dönemiyle ilgili özellikle bu dönemin risklerini konuştuk ve bağımlılıklarla nasıl mücadele edebiliriz konusunda yetişkinlere düşen sorumlulukları anlamaya ve hatırlamaya ve tabii ki hatırlatmaya çalıştık. Hepimize ve hepinize bağımlılıktan uzak, bağımlılıklarımıza tutunduğumuz, hayata umutla baktığımız, sorunlu, riskli davranışlardan uzak durduğumuz, geleceğimizi güvenle tasarladığımız ve her şeyden önemlisi kendi köklerimize sımsıkı tutunduğumuz, inancımızdan destek aldığımız, değerlerimize sarıldığımız, değişmeyen değerleri değişen dünyanın şartları altında yeniden doğru bir bakış açısıyla yorumlayıp geleceğe taşıdığımız günler diliyorum. İnşallah hep birlikte bağımlılığın artık sorun olmadığı, bağımlılıklarımızla birbirimize daha çok bağlandığımız günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, bağımlılıktan uzak kalın, Allah'a emanet olun aziz dinleyenler.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.
1: Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında, bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir. Biz onu otel yapmışız.

değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak, yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşira, inşira, inşira. Ayetin değil.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem, dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil, ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman esnafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir mushafın eczasına? Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan leşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, payitahtından bugün taşmazdı sarhoş narası. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın, yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu. Şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusi izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki, zira haliniz zevke dalmak şöyle dursun. Vaktiniz yok mateme. Davranın, zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce erba, intikam, yerde kalmış naşa benzer kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur.

Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakım, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakım, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi.

bahane. Ya Resul, göster cemalin. Tut eline şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın. Ya Resul, göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba Diyanet Radyo'nun muhterem dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktaracağımız 7. cüzdeyiz. 7. cüzün en baştaki teması şu şekilde. Kendilerini sürekli sorgulayan ve hatalarını düzelten insanlar toplumunu, medeniyetini inşa ederler. 7. cüzde Maide suresinin son tarafı ve En'am suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajın ilki hataların bedeli. Maide suresinin son tarafı helal gıda ve helal kazançla tamamlanmaktadır. Bu arada ayetler bazı hatalar için gerekli olan kefaretleri de açıklamaktadır. Bunlardan birisi yemin kefareti, diğeri de ihramlıyken kara avı yapan kişinin ödeyeceği bedel konusudur. Sonra vasiyet için 2 şahit tutma tavsiye edilir. Surenin sonundaysa havarilerin gökten mucize bir sofra inmesi için Hazreti İsa'dan dua etmesini istemeleriyle ilgili bir olay anlatılır. Sonra bir mucize gerçekleşir. Aslında bu ayetle yeryüzünün tümünün mucize bir sofra olduğu mesajı verilir. İkinci mesaja geçtiğimizde hatalar düzeltilmeli başlığını görüyoruz. Aksi takdirde kişinin sonu dinden uzaklaşmak, şirk ve putperestlik olur. Maide suresinden sonra En'am suresi gelir. Tek parça halinde inen Mekki bir suredir. Bakara, Ali İmran, Nisa ve Maide sureleri ise medeniydi. Önceki medeni surelerde bir vahiy toplumu olan Yahudi ve Hristiyanların bozulma süreçleri ve hataları anlatılmıştı. En'am suresinde de aslında bir vahiy toplumu olan ve Hazreti İbrahim, İsmail gibi peygamberleri kabul eden Arap cahiliye toplumunun hataları anlatılmakta, nasıl putperest bir toplum haline geldikleri açıklanmaktadır. Surenin başında kainatın ve insanın yaratılışı hatırlatılarak tevhid konusu ve önemi açıklanmaktadır. Sonra cahiliye Araplarının risaletle ilgili akıl dışı talepleri zikredilmektedir. Onlar peygamberin meleklerden gönderilmesini istediler. Eğer yeryüzünde melekler yaşasaydı o zaman melek bir peygamber gönderilirdi şeklinde cevap verildi. Sonra müşriklerin ahiret ve dünya hayatıyla ilgili yanlış görüşleri tenkit edildi. Ve üçüncü başlığa geldiğimizde peygamberin tebliğ görevi mesajını görüyoruz. Bu bölümde Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam örnek verilir. O tevhid inancındaydı. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselamın tevhid inancını ispat için yıldız, ay ve güneş gibi varlıkların tanrı olamayacağına dair bir sorgulaması aktarılır. Çünkü bunlar yok olan, değişen fani varlıklardır. Yıldız, güneş, ay ve diğer varlıkları Allah insan için yarattı. Ama insanların bir kısmı bu nimetlere şükredecekleri yerde bunları tanrı edinerek Allah'a şirk koştular. Şirk gerçekten büyük bir zulümdür. Büyük bir haksızlıktır. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yedinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz iman ettik, bizi hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün emelimiz Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim? Böyle söylemelerine karşılık Allah da onları içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi davrananların mükafatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayansa 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa erisiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin, ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem en iyiyi yapmaya çalıştıkları takdirde, daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah iyi ve güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar avla muhakkak ki sizleri sınayacaktır. Bundan sonra kim sınırı aşarsa onun için elem verici bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramdayken av hayvanlarını öldürmeyin. Sizden kim böyle bir hayvanı kasten öldürürse, öldürdüğüne denk bir evcil hayvanı ceza olarak öder. Bunu Kâbe'ye ulaştırılacak bir kurbanlık olmak üzere, aranızdan adalet sahibi iki kişi takdir eder. Yahut o kişi yoksulları doyurarak veya ona denk olacak kadar oruç tutarak bir kefaret öder ki, böylece yaptığı fiilin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bunu yeniden işlerse, Allah onun cezasını verir. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere, sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramda bulunduğunuz sürece, size haram kılındı. Toplanıp huzuruna varacağınız Allah'tan korkun. Allah Kâbe'yi, Beytülharam'ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları, insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir. Ve Allah çok bağışlayıcı,
çok esirgiyicidir. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Allah ise açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. De ki, kötünün çokluğu sana ilginç gelse de, iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki kurtuluşa erisiniz. Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur'an indirilirken böyle sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Bu tür soruları sizden önce de bir topluluk sormuş, fakat sonunda bunları inkar eder olmuşlardı. Allah bahire, sahibe, vasile ve hamile diye bazı hayvanların işaretlenip kullanımdan alıkonmasıyla ilgili bir buyruk koymamıştır. Fakat inkarcılar kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırmaya çalışıyorlar. Onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı? Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi, şayet seyahatteyken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi aranızda konu hakkında şahitlik etsin. Eğer vasiyeti uygularken içinize bir şüphe düşerse, bu iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Bunu yakınımız hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında satmayız ve Allah'ın buyruğu olan bu tanıklığı asla gizlemeyiz. Aksi halde apaçık günahkarlardan olacağımıza kuşku yoktur diye Allah'ın adına yemin ederler. Şayet bu ikisinin günah işledikleri yeminlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarsa, bunların haklarını gasp ettiği kimselerden iki kişi onların yerini alır ve kesinlikle bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz hak tecavüzünde bulunmadık. Aksi halde biz de zalimlerden oluruz diye Allah'ın adına yemin ederler. İşte bu şahitliği gereğince yapmalarını sağlayacak veya yemin etmelerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarını önleyecek en uygun usuldür. Allah'a asi olmaktan sakının ve iyi dinleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu doğruya eriştirmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün onlar, bizim bir bilgimiz yok, bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le, Cebrail'le desteklemiştim de, hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordum. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrailoğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik. Şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi. Eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim
ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı. Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelinimizden son gelinimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu. Onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin buyurduğu zaman, o şu cevabı verir. Haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur. Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur. Onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. En'am suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. Sizi özel bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını eceli takdir eden ancak O'dur. Onun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün. Ondan ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeyin haberleri ileride gelecektir. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca

imkanı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip, evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Şayet sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de o inkarcılar bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer biz bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi. Şayet peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alaya aldıkları şey, azap, kuşatıvermişti. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki, Allah'ındır. O kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitmekte, bilmektedir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi. Ve sakın müşriklerden olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük günün, ahiretin azabına uğrayacağımdan korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, bilesin ki o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir, her şeyden haberdardır. De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara, "Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız?" diyeceğiz. Sonra onların mazeretleri, "Rabbimiz Allah'a and olsun ki biz ortak koşanlar olmadık" demekten başka bir şey olmadı. Gör ki kendi aleyhlerinde nasıl yalan söylediler ve ilah diye uydurdukları şeyler kendilerini nasıl bırakıp gitti. Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler çektik. Kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde, "Bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir" diyerek seninle tartışırlar. Onlar hem insanları peygamberden uzak tutmaya çalışırlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini mahvederler. Onların ateşin karşısında durdurulup da, "Ah keşke dünyaya geri gönderilsek de
bir daha Rabbimizin ayetlerini yalan saymayıp inananlardan olsak dediklerini bir görsen. Hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler apaçık önlerine çıktı. Geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar, hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir. Biz bir daha diriltilecek değiliz demişlerdi. Rablerinin huzuruna getirilirken sen onları bir görsen, Allah bu yeniden dirilme haberi hak değil miymiş diyecek. Onlar da evet Rabbimize andolsun ki öyleymiş diyecekler. Allah da inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki, dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize. Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya dediler. De ki, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, ne dersiniz, size Allah'ın azabı gelse, yahut kıyamet vakti gelip çatsa size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Aksine yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa kendilerine tarafımızdan bir sıkıntı geldiğinde içten bir niyazda bulunsalardı. Fakat kalpleri iyice katılaştı. Şeytan da onlara yaptıklarını şirin gösterdi. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca her şeyin kapılarını onlara açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Böylece onlar birdenbire bütün ümitlerini yitirdiler. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağar, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak,
delilleri nasıl açıklıyor?

Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Kendileri için Rablerinden başka bir koruyucu ve bir aracı bulunmaksızın onun huzurunda toplanmanın kaygısını duyan insanları onunla, Kur'an'la uyar ki günahlardan sakınsınlar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın. Aramızda Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimseler de bunlar mı demeleri için onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri bilmez mi? Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam size, Rabbiniz kendine merhamet etmeyi yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da, ardından tevbe edip kendisini düzeltirse bilsin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetlerimizi iyice açıklıyoruz. De ki, Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki, ben sizin arzularınıza uymam. Aksi halde yolumu şaşırırım, hidayete erenlerden olamam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Sizse onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır ve Allah hakkı anlatır. O doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. De ki, acele istediğiniz şey azap benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceleyin sizi öldüren, gündüzünde neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O yaptıklarınızı size haber verecektir. O kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz, görevli melekler, onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır.
Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için Kur'an ile nasihat et. O kimse için Allah'tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi. O bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar yapıp ettikleri yüzünden felakete sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp bize fayda da zarar da veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra gerisin geri küfre dönelim de, arkadaşları bizim tarafa gel diye çağırırken, şeytanların kendisini nefsi arzularına uymaya davet edip, açık arazide şaşkın bıraktığı kimse gibi mi olalım? De ki, Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emrolundu. O, huzura varıp toplanacağınız Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. İbrahim babası Azer'e, putları ilahlar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin beni korkutacak bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilmektedir. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet
onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Nitekim Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde melekler de ellerini uzatmış onlara hadi canlarınızı kurtarın. Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Hakkınızda, yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. Andolsun aranız açılmış, ilah sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, anlayan bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. O sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, derinlemesine düşünen bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de, kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur.
İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur. Gözler onu idrak edemez. Halbuki O gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler, idrak kabiliyetleri verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de görmezse zararı kendinedir. De ki, ben üzerinize bekçi değilim. Böylece biz ayetleri duruma göre farklı tarzlarda gönderiyoruz ki, iyi öğrenmişsin desinler ve biz anlayan topluluk için Kur'an'ı iyice açıklamış olalım. Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir koruyucu kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin. Sonra onlar da bilmeden taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü sözler söylerler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair Allah adına kuvvetle yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah'a aittir. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi, mucize gösterdikten sonra da yine onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz ve onları şaşkın olarak taşkınlıkları içinde bırakırız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. Allah. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Kemale aşık ruhlarımızın Rabbin kemalini öğrenip onun muhabbetine akması dileğiyle. Bir mümine en büyük nimet Rabbini tanımaktır. Yaradılan, yaradanını tanıdıkça kendini bulur. Tanıdıkça Rabbini sever, sevdikçe onun rızasını kazanmaya azmeder. Seven için en büyük mutluluk, sevdiğini kendinden memnun etmektir. Bizim Rabbimizi tanımamız da onun bize kendini anlattığı esmalarını bilerek mümkün olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Allah'ın 100'den bir eksik 99 ismi vardır. Kim bu isimleri ihsa ederse cennete girer buyurmuştur. İhsa etmek, saymak, ezberlemek, şuurla anlamak anlamına gelir. Rabbin esmalarını bilip hayatımıza geçirebilir, yerinde kullanıp her an hatırımızda tutabilirsek ne mutlu bize. Biz ki bütün kelamlardan önce La ilahe illallah demiş kullarız. Allah'tan başka ilah olmadığını dünyaya geldiğimizde kulağımıza fısıldadı anne babamız. Ve biz bununla işledik, bununla yetiştik. Zamanla bu söz kalbimize yerleşti. Şimdi gerçekten kime kul olduğumuzu irdeleme vakti. Nasıl bir ilah edindik? Bütün ilahları reddederek kabul ettiğimiz Rab nasıl bir Rab? Bütün noksan sıfatlardan münezzeh, yani her türlü eksikliklerden uzaktır Allah. Allah'tan başka her şey mahluktur, yaratılmıştır. Bizim acziyetimiz de mahluk oluşumuzdan gelir. Aciz olduğumuzdan bizim gibi aciz olan başka hiçbir kula boyun eğmeyiz. Yetmez bize. Öyle bir Rabbimiz olmalı ki önünde secde ettiğimiz, her şeye gücü yeten, bütün güçlerin üstünde sınırsız gücü olan bir Rab olmalı. Rabbimiz bizi ilk olarak burada tamamlar. Bütün muhtaçların muhtaçlığını karşılayacak kadar kamil, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. Rabbin karşımıza çıkan ilk esması Allah'tır. Kur'an'da ilk geçen esmadır aynı zamanda. Hakk'ın kendisine mahsus ismi hasıdır. Hu ile başlayan canlılığın her nefes alıp verişinde Rabbi zikredişi, alemin Rabbini anışıdır. Mana olarak bütün isimleri altında toplar. Ya Allah diyen bir kimse Hakk'ı bütün isimleri ve sıfatlarıyla zikretmiş olur. Dua müminin şiarıdır. Biz Rabbimizi bilip elimizi açtığımız vakit zaten sesimiz de yüreğimizdekiler de Rabbimize ulaşır. Bunda bir şüphemiz yoktur. Bununla birlikte Rabbimizi ne kadar iyi tanır, kudretini, hakimiyetini ne kadar bilirsek haşyetimiz o kadar artar, o kadar saygı duyarız. Duamız da o kadar zenginleşir. Efendimiz Rabbimizin en güzel isimler El-Esmaül Hüsna Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. ayetine icabet eder, Rabbine yakarırken esmalarla süslerdi. Biz de bu yüzden duamızı zenginleştirir, Rabbimize hakkıyla dua edebilmeyi dileriz. Duanın inceliğinden bizleri mahrum etmesin Rabbimiz. Rabbin zikredilişi kuluyla arasında gizli bir sır gibidir. Kul nasıl yakın hissederse öyle dua eder Rabbine. Ve bunların hiçbiri gayretullah'a aykırı olmadığı müddetçe geri çevrilmez. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın başına gelen o hadiseyi hatırlayalım. Bir gece Efendimiz Mekkeli müşriklerin sonu gelmez eziyetleri karşısında her zaman yaptığı gibi yine Kabe'nin yanı başına çökmüş, elini ve gönlünü Rabbine açmış, dua ederken en güzel isimleriyle secde halinde yakardığını işitir bir müşrik. Ya Allah, Ya Rahman dediğini duyar Efendimizin. Asla şikayetçi olmadığı ve beddua etmediği müşrik kavmine karşı Allah'tan çıkar bir yol göstermesini, imanı şirke tercih eden bir avuç mümin için baskı ve eziyetlerin sona ermesini diler. Karanlıkta gizlendiği yerde Efendimizin gönülden kopup gelen bu yakarışını dinleyen müşrik, kendince bir açık bulduğunu düşünür, düştüğü çelişkiyi yüzüne vurma fırsatı yakalamanın sevinciyle sabah olur olmaz hemen yandaşlarına koşar ve akşam gördüklerini anlatır. Bakın bu adam ne diyor? Dün gece kulaklarımla duydum. Bizi bir tek ilaha kulluk etmeye çağıran Muhammed, kendisi hem Allah'a hem de Rahman adlı başka bir tanrıya dua ediyor. Bizim bildiğimiz Rahman, tanrı olduğunu iddia eden Yemameli Müseylime isimli bir adamdır. Hani tek Allah dışında bütün taptıklarımız batıldı, der. Bu sözler üzerine Yüce Allah şu ayeti indirir. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'nundur. Peki biz Esma-ül Hüsna'yı neden bilmeliyiz? Esma-ül Hüsna, kula yalnızca dua anında gerekmez. Duanın içtenliği zaten kabulü için yeterlidir. Esma-ül Hüsna bizim kişiliğimizin şekillendirilen bir şablonudur. Rabbimizi tanımamıza, nasıl bir kul olmamız gerektiğini anlamamıza yardımcı olur. Allah'ın bizi yaratırken bize ikram ettiği özelliklerimizin Rabbin hangi esmasıyla uyuştuğunu görmek ve o özelliğimizi nasıl iyileştirebileceğimizi bilmek için kendimizi iyileştirmek ve Rabbe yakin olabilmek için bu yolculuğa çıkıyoruz. İnsan muhatabını bildiği vakit ona göre hareket eder. Rabbimiz ki en büyük, en kıymetli muhatabımızdır. Onu tanımadan hareket etmeyi kendimize yakıştıramayız. İnsanın ömrü doğduğu gün değil, Allah'ı bildiği gün başlarmış. Rabbimizi bilmeden geçirdiğimiz günleri telafi etmenin hürmetine Rabbimiz bizden bu yolculuğumuzu kabul etsin. Niyeti hayır olan kullarıyla birlikte varlığımız devam ettikçe bizi bu yoldan ayırmasın. Biz biliriz ki varlığımız Allah'ın sayesinde O'nun gölgesindedir. Yeryüzünde tek bile kalsak inancımız sarsılmaz, Rabbimize olan güvenimiz azalmaz. Ey karanlıkları aydınlığa çeviren Rabbimiz, bütün boşlukları rahmetinle dolduracağın yüreğimizi sana emanet ettik. Ya Allah, bizi sana layık kul eyle. Esmanı hakkıyla bilip nuruyla nurlanan, seni hakkıyla anan, sana hakkıyla şükreden salihlerden eyle bizi. Amin.
2: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yetsin.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Hayırlı sabahlar. Az sonra.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler,
8: selamı gönülden alabilenler,
9: hayırlı günler diyenler,
10: karşılıksız sevenler,
11: kadir kıymet bilenler,
12: üzerine güneş değmeyenler,
13: hesap etmeden verebilenler,
14: ben değil biz diyebilenler,
15: herkese merhamet edebilenler,
16: yolu yönü haktan yana olanlar,
17: aralarında selamı yayanlar,
18: doğrudan yana olanlar,
19: mazluma kol kanat olanlar,
20: yol açan,
21: yol olan,
22: yolda olanlara.
23: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına
24: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
25: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. 22 Eylül Salı sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz kıymetli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü sağlıklı, huzurlu, bereketli eylesin. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Dualarınızda olmak duasıyla efendim güzel bir günün sabahında programımıza ve güne bismillah diyoruz. Şu kıymetli dakikalarda sizin de selamlarınızı bekliyoruz. Tabii ki mesajlarınız aracılığıyla 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Birbirinden güzel eserlerimizi sizlerle buluşturacağız. Onlardan ilkini hemen kulaklarınıza, gönüllerinize şöyle bir gönderelim, armağanımız olsun. Ardından gündem bölümüyle tekrar huzurlarınızda olacağız efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla Hayırlı Sabahlar Diyanet Radyomuzda başlıyor. Hoş geldiniz.

Gündem. Efendim gündem bölümüne geçiyoruz. Hemen haber başlıklarımıza bakacağız. Birleşmiş Milletler'den dünyaya seslenecek New York'ta barış diplomasisi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'da bulunan Başkan Erdoğan, küresel krizlerin çözümü için yoğun çaba harcıyor, dolu dolu bir programı olduğunu vurgulayan Erdoğan, liderlerle arda arda görüşmeler gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi, Kuveyt Prensi El Ahmet El Sabah, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Lübnan Başbakanı Nefav Selman'la görüştü. Erdoğan, Ukrayna-Rusya barış masasının yeniden kurulmasını hedefliyor. Öte yandan gözler Körfez buluşmasında. ABD Başkanı Trump'la görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, Orta Doğu'daki krizi de yakından izliyor. Erdoğan'ın Trump'ın Körfez Birliği Konseyi ülkeleriyle İran Savaşı hakkında yapacağı toplantıya da katılması bekleniyor. Öte yandan Erdoğan, Türk evine gelişinde yağmura rağmen kendisini bekleyen coşkulu bir kalabalık karşıladı. Muhammed ve Serra Ürker çiftinin çocukları Mahir Serim'le de yakından ilgilenen ve altın hediye eden Erdoğan, çocuğu ağlatmayın dedi. Öte yandan

Sıfır Atık Bireyi Çözümün baş aktörü yaptı. Emin Erdoğan, New York'taki iklim haftası açılış etkinliğinde konuştu. Sıfır Atık Hareketi, iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük davranışlar yaygınlaştığında kalıcı bir kültüre dönüşür, dedi. Bir diğer haber başlığında efendim, kaza yapanları soyan çeteye büyük operasyon. Trafik kazası yapan vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiren ve 253 bin vatandaşı 15 milyar lira dolandıran çete çökertildi. Avukat, sigortacı ve tamircilerden oluşan dolandırıcılık şebekesinin trafik kazası yapan vatandaşlardan aldığı vekaletle sigorta ödemelerini hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı. Aynı hasarı 3-4 kez yapılmış gibi gösteren dolandırıcıların masraf adı altında araç sahiplerinden para aldıkları da öğrenildi, deniliyor efendim. Öte yandan Kurtlar Vadisi için FETÖ soruşturması doğru demişti. Ömer Baba ve Kozinoğlu'nu canlandıran oyuncu dinlenecek, deniliyor. İsrail'e desteğin bedeli ağır oldu. Siyonist İsrail'in tüm saldırganlıklarına destek çıkan Avrupa ülkelerinde akaryakıt krizi derinleşiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sorun çözülemiyor. Husilerin Kızıldeniz'de gemilere saldırması enerji krizini büyüttü. Avrupa'da akaryakıta rekor zam yapıldı. Uzmanlar İsrail'i şımartan Avrupa ektiğini biçiyor, dedi. Petrolün başkenti Şırnak'tayız, diyor diğer bir haber başlığında efendim. Özellikle haberde de bunu detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Kayıp 9 dakikayı açıklayamadılar. MİT mensubu Kozinoğlu'nun şüpheli ölümündeki 9 dakikalık müdahale gecikmesi ve 13 dakikalık ambulans süresi soruşturmanın merkezinde. Dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan ve başsavcı Ali İşgören'in birbirleriyle çelişen ifadeleri ortaya çıktı, denilmiş efendim. Google'a 403 milyon euro ceza, deniliyor diğer alt haber başlıkta. Bir diğer gazeteye bakacağız. Libya ile işbirliği artırılacak, diyor haber başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ikili temaslarına başladı. Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi'yi kabul eden Erdoğan, Libya ile enerji, savunma ve madencilikte işbirliğinin artırılacağını belirtti. Erdoğan ayrıca Vietnam Devlet Başkanı Thu Lam ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah'la da görüşme gerçekleştirdi, denilmiş. Güvenli okul protokolü, iki bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, riskli okullarda polisin sürekli görev yapacağını, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların sanal ortamdaki riskleri ayırt edebilmesinin eğitimin parçası olacağını belirtti. Öte yandan siber teröre karşı güvenlik planı OSB'lere kalkan olacak, diyor. AFAD kritik sanayi altyapılarını korumak için acil durum yönetimi geliştirdi. Bu kapsamda elektrik, su, doğalgaz ve arıtma gibi kritik altyapı sistemlerinin siber saldırıyla devre dışı kalmasına karşı önlem alınacak, deniliyor. Berlin'de Gazze etkisi, Filistin'e destek gösterilerine en sert müdahalelerin yapıldığı Berlin'de seçimler siyasi kökten değiştirecek, diyor. Özellikle de siyasetin yapısını. Sol Parti'nin Türk kökenli adayı Elif Eralp, %25,7'lik zaferle eyalet başbakanlığının en güçlü adayı oldu. Almanya'daki Türklerin çoğunun desteğini alan Eralp'in oy oranı Küçük İstanbul denilen Kreuzburg kentinde %40'a ulaştı. Berlin'in Zohran Mamdasini denilen Eralp, Netanyahu'nun Berlin'e gelmesi halinde tutuklanması gerektiğini savunuyor. İsrail lobisi bu nedenle diğer partilere Eralp'le koalisyon kurmama çağrısı yapıyor, denilmiş efendim. Doğu Almanya'nın geri dönüşü, diyor diğer alt haber başlıkta da. 11 günde 3 patlama Suriye'de, askeri tesisler hedefte. Suriye'de askeri tesis ve mühimmat depolarında 11 günde 3 ayrı patlama meydana geldi. 9 Eylül'de İdlib'in Sarmada bölgesinde, 18 Eylül'de Deir ez-Zor'un batısındaki Ayyaş'ta ve dün de Halep'in güneyindeki El İs yakınlarında yaşanan patlamalarda onlarca kişi öldü ve yaralandı. Suriye herhangi bir aktörü suçlamadı, ancak şüpheliler Suriye'yi zayıflatmayı amaçlayan İsrail'i gösteriyor, denilmiş efendim haber özetinde. Gazetemizin birinci sayfalarına yansıyan özet haber başlıklarımız bu şekilde veriliyor efendim. Gündemde öne çıkan başlıklar bu şekilde yansıyor. Birazdan detaylara bakacağız. Güzel bir eserimizi sizlerle paylaşalım, armağan edelim. Ardından tabii ki günün ve programın ilk mesajlarını bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle mesajlarınıza bakacağız. Sabah yoklamasında hangi şehirlerdeyiz? Kahramanmaraş'tan geliyor ilk mesajımız. Ali Işık, selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Kahramanmaraş'ımıza bizden de bolca selam olsun. Hayırlı sabahlar. Bursa Mudanya'dan, Dedeköy'den, Emin Sizincir Bahçesi'nden yazıyorum. Sabah ve akşam severek dinliyoruz. Çok sevdiğim Bayrak Bu Bayrak eserini istiyorum. Sizlere ve Diyanet Radyomuzun dinleyenlerine gelsin. Hayırlı sabahlar sizlere de efendim. Çınarköy'den tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine selam olsun. Allah razı olsun. Baki Şahin ben. Sıradaki eser de değerli eşim Fadime, oğlum Salih Mirza ve sizlere armağan olsun. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar olsun. Çağatay Bey amin efendim. Çok şükür bizler iyiyiz, sizler de iyisiniz inşallah. Rabbim afiyet versin, hastalarımıza şifalar versin. Amin. Sıradaki eser, eşim Sevim Düzenli ve Düzenli ailesine gelsin. Ümraniye'den Hasan Düzenli, teşekkür ediyoruz. Ümraniye selam olsun. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Sakarya'dan Ömer Faruk. Sıradaki eser de eşim Burcu, oğlum Muhammed Eymen. Diyanet Radyo çalışanlarına, gönül dostlarımıza armağan olsun. Amin efendim, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Çağatay Bey kardeşim hayırlı sabahlar. Milli Saraylardan Muzaffer Yumuşak, Rabbim mazlumların yar ve yardımcısı olsun. Devletimize, milletimize beraberlik versin. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Çağatay Bey okul yolunda muhabbetle Diyanet Radyomuzu ve sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserler hangi okula gelsin efendim? Anadolu Lisesi öğrencilerimize, Ankara Çubuk'tan servis şoförü Hayati Türkileri, selam ve saygılarımızla aleyküm selam. Çok teşekkür ediyoruz. Okullarınızın isimlerini de yazınız efendim. Tüm okullarınıza selamlar gönderelim. Özellikle öğrenci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız. Okul isimlerinizi de mutlaka yazınız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınız geliyor, teşekkür ediyoruz. Gelmeye devam etsin. Öncelikle haberlerimiz var, detaylı bir şekilde onları sizlerle paylaşalım. Ardından hemen mesajlarınıza bakacağız. Bu arada dediğimiz gibi okul isimlerinizi de lütfen şehirlerinizle birlikte yazdığınız yerlerden oraların ismiyle birlikte yazmanızı rica ediyoruz ki okullarımıza da selamlar gönderelim. Başkan Erdoğan'a New York'ta sevgi seli, coşkulu bir karşılama vardı deniliyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'ndeki görsellerin yer aldığı Kasım'da Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 tanıtım afişleri New York'taki Türk Evi binasına asıldı deniliyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde Türk evine girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, kendi uluslararası havalimanında Türk evine geçti. Türk evi girişinde kendisini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in özellikle kendisini karşılayanlarla sohbet etti ve Türk evi önünde kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamladı. Kalabalığın arasındaki bebeği fark edince koruma bariyerini açtırarak bebeğin ailesinin yanına gelmesini istedi. Erdoğan, baba Muhammed Ürker ve anne Serra Ürker'le ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. Bu sırada kalabalıktan ürküp ağlamaya başlayan bebekle de ilgilendi. Küçük Mahir Selim'e altın hediye eden Erdoğan, bebeğin ailesine onu ağlatmayacaktı. Mamalarını da istedi deniliyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki ikili temaslarına da başladı. Başkan Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi'yi ve Kuveyt Veliaht Prensi El Sabah'ı kabul etti. Erdoğan, Menfi ile görüşmesinde iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin Libya'daki istikrarın devamı için gayret gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceklerini de söyledi. Öte yandan Başkan Erdoğan ikili görüşmesinde Vietnam Devlet Başkanı ile de gerçekleştirdi. Görüşmede Vietnam'la yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını da söyledi. Türkiye'nin iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam'ın olumlu yanıt vermesinden de memnuniyet duyduğunu dile getirdi deniliyor efendim. Sıfır atıkla artık bireyler baş aktör. Başkan Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış etkinliğinde iklim krizi ve atık yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sıfır Atık Hareketi'nin bireyleri iklim krizinin çözümünde aktif hale getirdiğini belirten Emine Erdoğan, küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini söyledi. İklim krizinin yalnızca fosil yakıtlar ve sanayi faaliyetlerinden kaynaklanmadığını ifade eden Emine Erdoğan, aşırı tüketim alışkanlıklarına özellikle dikkat çekti. Emine Erdoğan, bizi böylesine büyük bir krize karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtları mıdır, dev sanayiler midir, yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sıfır özellikle de tanımayan bir tüketim talebi midir diye konuştu. Emine Erdoğan, Türkiye'nin Kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31'de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını önemsediklerini de belirtti deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Hemen şöyle mesajlarımıza da bir bakalım efendim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Ankara Keçiören'den selamlar. Güray Irmak, her sabah okul yolunda kızlarım, oğlum ve ben sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Mevla her birimizi muvaffak eylesin. Amin. Gaziantep'ten Ercan, Gaziantep burada. Çağatay abicim, selamünaleyküm, aleykümselam. Sizleri dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep'imiz selamı olsun. Nevşehir'e gidiyoruz oradan. Selamlar ve dualarla okula gidecek kızımla hazırlık yapıyoruz ve sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser de yolda olan eşime ve kızlarıma gelsin. Nevşehir güzel memleket, selamı olsun. Hayırlı sabahlar hocam. Karabük Ovacık Kışla Köyü'nden sıradaki eseri eşim Sabah.

Bahattin Duran armağan ediyorum. Elmas Duran, bizden de selamı olsun efendim. Selamünaleyküm abicim, Kayseri'den yazıyoruz. Ablam 50. yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyor. Hatice ablam Şehit Mehmet Polat İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyor. Ben de Atlas Koleji'ne gidiyorum. Her birinize, okullarınıza, oradaki kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize de selam olsun bizlerden. Merhabalar, İnegöl'den Cihan ben. Kızımla her sabah okula giderken dinliyoruz sizi. Sıradaki eserde İnegöl Şehit Fevzi Başaran İmam Hatip Ortaokulu'na giden bütün öğrencilere ve kızıma armağan olsun. Okuldaki bütün öğrencilerimize biz de selamlar gönderiyoruz. Mutfak grubundan Elif ben. Bugün yine Güne Diyanet Radyomuzla başladık. Boykota devam ediyoruz ve Eskişehir'den selamlar sizlere. Aleyküm selam efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Diyanet ailemi selam olsun. Kilis Proje İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ahmet Zahit. Sıradaki eser okulumdaki öğretmenlerime ve arkadaşlarıma armağan olsun. Bizden de armağan olsun. Kilise de bolca selam olsun kıymetli kardeşim. Başarılar diliyoruz derslerinizde. Mevla sizleri muvaffak eylesin efendim. Hayırlı sabahlar. Nur Hanne'den Palet Türk Müziği İlkokulu'na ve bütün güzel Müslümanlara selam ve sevgiler. Okulunuza selam olsun bizden de. İzmir Bornova 29 Mayıs okullarından herkese selam olsun. Yayınlar diliyoruz. Yusuf Ali Şener ve Ömer Asaf Şener. Teşekkür ediyoruz. Hemen bir diğer okulumuza da bakalım. Neresidir efendim? Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar olsun. Denizli'den selam gönderiyoruz size. Çocuklarımıza selam olsun. Aleyküm selam. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız. Tüm öğrenci kardeşlerim mesajlarınızı bekliyoruz tabii ki. Okullarınızın isimlerini bekliyoruz. Bulunduğunuz şehrin ya da ilçenin de isimlerini bekliyoruz sizlerden.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Sabah yoklamasındayız. İstek eserlerinizle birlikte efendim selamlarınızı tabii ki muhabbetle bekliyoruz. Okullarda güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında okul güvenliği protokolü imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı imza törenine 81 ilin valisi video konferans sistemi üzerinden iştirak etti. Protokolle okul yönetimleriyle güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, risklerin erken tespit edilmesi ve okul çevrelerinde alınan tedbirlerin daha etkin uygulanması hedefleniyor. Bu kapsamda okulların çevresindeki tedbirler de sıkılaştırılacak. Asayiş, narkotik ve çocuk şube ekipleri okul çevrelerinde düzenli olarak uygulama yapacak. Öğrencilerin bulunduğu internet kafelerle oyun salonları denetlenecek. Okul servisleri kontrol edilecek, çevredeki metruk yapılar yeniden gözden geçirilecek. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların risk analizlerinin yeniden yapıldığını belirten Bakan Çiftçi, birinci ve ikinci derece riskli okullarda polislerin sürekli görev yapacağını açıkladı. Üçüncü ve dördüncü derece riskli okullardaysa polis irtibat görevlileri okul yönetimleriyle doğrudan temas halinde olacağını ifade etti. İçişleri Bakanı Çiftçi, alınan tedbirlerin temel amacı öğrencilerin güvenli biçimde okula ulaşması, eğitimlerini huzur içerisinde sürdürmesi ve yeniden güvenli şekilde evlerine dönmesi dedi. Bakan Çiftçi çocukların okul devamlılığının arkadaş çevresinin ve internet kullanımının takip edilmesi gerektiğini de söyleyerek velilere de çağrıda bulundu. Bakan Tekin ise çocukların toplumsal huzuru bozabilecek davranışlardan uzak tutulmasının eğitim sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı. Yeni modelde dijital okur yazarlığında öne çıktığını anlatan Tekin, çocukların sanal ortamda kendilerine veya başkalarına zarar verebilecek içerik ve davranışları ayırt edebilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Böylece okul güvenliği yalnızca fiziki tedbirler ve kolluk önlemleriyle değil, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı bilinçlendirilmesiyle de destek denecek denildi diyor efendim haberin son cümlesinde. Öte yandan Adana'da beşlik deprem. Adana'da dün saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sahinbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtiliyor. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada deprem sonrasında olumsuz herhangi bir durum bulunmadığı, ekiplerin özellikle gelen ihbarları değerlendirdiği belirtiliyor. Deprem Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi. Başta tabii ki Adana'mız olmak üzere diğer çevre illerindeki hisseden vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Mevlam korusun, muhafaza eylesin efendim. Şu güzel eserimizi sizlere armağan edelim. Ardından mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, selamünaleyküm, hayırlı sabahlar diliyoruz. Aleyküm selam. Çağatay Besin Can'dan yazıyorum mesajımı. Güzel Eserler İlkokula giden torunum Ali ve tüm öğrencilere armağan olsun. Allah zeka açıklığı versin. Sağlıklı günler diliyoruz. Mehtap, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Hayırlı sabahlar, her sabah sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Nerelerden dinliyorsunuz efendim? Yazınız lütfen. Hayırlı sabahlar. Kızım Ayşe Mina ile sizi okul yolunda dinliyoruz. Kızım Palet Türk Müziği İlkokulu 1A sınıfındaki arkadaşlarına selam gönderiyor. Biz de selamlarımızı gönderelim efendim. Oradaki bütün kıymetli öğrencilerimize selam olsun. Öğretmenlerimize selam olsun. Selamünaleyküm Erzurum'dan Hasan. Erzurum Kilidi Mülk ise İslam'ın eserini annem ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan eder misiniz? Teşekkür ediyoruz. Bütün eserlerimiz armağan olsun tabii ki. Selamünaleyküm Antalya'dan herkese hayırlı sabahlar. Ümmü Gülsüm, Ayşe, Hümeyra ve Ubeydullah Kamil. Teşekkür ediyoruz. Okul yolundalar. Bizleri dinliyor kardeşlerimiz de. Selam olsun. Hangi okula gidiyorsunuz gençler? Yazınız lütfen. Hayırlı sabahlar. İmam Hatip Ortaokulu ile beraber hafızlık programı yapılan İkrar Hafızlık Merkezi'nde okuyan bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, hocalarımıza sıradaki eseri armağan ediyoruz. Konya'dan hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyoruz. Biz de Konya'mıza selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hemen bir bakalım. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Kızlarımla okul yolundayız. Kartepe'den herkese selam olsun. Ve aleyküm selam. Bizden de selam olsun efendim. Sizler neredesiniz? Bursa'dan Ömer, Mümin ve Sinan iş çıkışlarında radyomuzda hep siz varsınız. Bütün dinleyenlere sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Hayırlı sabahlar İstanbul'dan Muhammed. Sıradaki eser tüm ümmeti Muhammed'e ve Serhendi gönüllüsü olan kardeşlerime hayırlı programlar diliyoruz sizlere. Allah razı olsun. Aleyküm selam efendim. Bizler de hayırlı bereketli bir sabah diliyoruz sizlere. Hemen sıradaki eserimizi armağan edelim. Ardından yine özellikle de okul yolundaki öğrencilerimiz bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar devam ediyor. Yine mesajlarınız eşliğinde devam edelim. Çünkü mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Sıradaki eser de tüm Kur'an kursu öğrencilerine ve öğreticilerine armağan etmek istiyorum. Belçika'dan kucak dolusu selamlar. Lokman Şahin, teşekkür ediyoruz efendim. Belçika'ya da Avrupa'da bizleri dinleyen bütün değerli din kardeşlerimiz, her birinize selam olsun. Hayırlı sabahlar İzmir'den Tangül, ben 7 yaşındayım. Annemle okul yolundayım. Sıradaki eser bütün Diyanet Radyo dinleyenlerin armağanı olsun. Teşekkür ediyoruz. Okulunuza da bizden selam olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kayseri Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Ortaokulu'ndan Muhammed Enes. Sıradaki eser bütün İmam Hatipli kardeşlerime armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de hem size hem de okulunuza sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Okul yolundaki bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize, ailelere keza selamlar gönderiyoruz. Ve öğrencilerimize de güzel bir ders günü ve ders haftası, başarılı bir şekilde Rabbim zihin açıklığı nasip eyleyecek şekliyle bu güzel temennimizi gençlerimiz, öğrenci kardeşlerimize niyaz ediyoruz Yüce Mevlamızdan. Yine sırada çok güzel bir eserimiz var. Öğrencilerimize gelsin, öğretmenlerimize gelsin. Ardından yavaş yavaş programın son bölümünde huzurlarınızda olacağız.

Efendim vedamızı gerçekleştireceğiz ama hemen bakalım Adıyaman'dan dinleyicimiz. Ailece kahvaltı sofrasında sizleri dinliyoruz ve çok güzel oluyor. Öğrencilerimizi yolcu ettikten sonra devam ediyoruz dinlemeye. Adıyaman Enderun Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Adıyaman Fen Lisesi'nde okuyan bütün öğrencilerimize selam olsun. Oradaki çocuklarıma ve bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize Rabbim zihin açıklığı versin. Selamlar ve dualarla Gazze'ye selam, boykota devam. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz bizler de sizlere. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Okul yolundayız. Zeynep, Sare, Emine, Berra, Sevdenur ve Esat için sıradaki eseri istiyoruz. Karaman'dan size selam olsun ve aleyküm selam. Bizden de sizlere selam olsun. Geldik programımızın sonuna efendim. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programında tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafeti.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 22 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 11 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 9 Eylül 1442. Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin 9. Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vefatı. 1520. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Peygamber'in ilk evladı. Zeynep. Zeynep, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eşi Hazreti Hatice radiyallahu anhadan doğan ilk çocuğudur. Hicretten 23 yıl önce Mekke'de dünyaya geldi. İslam'ı annesi ve kardeşleriyle birlikte aynı zamanda kabul etti. Teyzesi Hale binti Hüveylid'in oğlu Ebul As'la evlendi. Bu evlilikten Ali ve Ümame adlarında iki çocuğu oldu. Hazreti Peygamber ve diğer çocukları Medine'ye hicret edince Zeynep kocası izin vermediği için Mekke'de kaldı. Kocası Bedir gazvesine müşriklerin safında katılıp esir düştü. Zeynep kocasının serbest bırakılması için bir miktar mal ve annesinin evlenirken hediye ettiği gerdanlığı fidye olarak yolladı. Hazreti Peygamber gerdanlığı görünce çok duygulandı ve ashabından gerdanlıkla birlikte kızının gönderdiği malın kendisine iade edilmesini, Ebul As'ın da serbest bırakılmasını istedi. Resul-i Ekrem Mekke'de İslam'ı tebliğ ederken müşrikler tarafından üzerine toprak atıldığında yetişip babasının yüzünü yıkayan Zeynep'ti. Zeynep, 8. yılın Safer ayı sonunda 31 yaşındayken Medine'de vefat etti. Bir ayet. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sağ. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Fussilet Suresi 34. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz?
2: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulunduğunuz diye şahitlik ederiz. Evet, şahitlik ederiz.
1: Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı. Sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Peygamberimizin yaptıklarını tekrar eden müminler de onun gibi taşlama yapmaya başladılar. Peygamberimiz taş atılacağı esnada kimsenin incinmemesini sıkı sıkı tembihliyordu. Hepsinin yüreklerini meşgul eden bir ayet vardı. Arafat'ta nazil olan Maide suresinin 3. ayeti şöyle diyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Sahabe düşünüyordu. Acaba dinin kemale ermesi ne demekti?
0: 156. bölüm.
1: Hicretin 11. yılında Safer ayının çıkmasına 4 gün kala Peygamberimiz Müslümanlara Rumlarla savaşmak üzere hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar hemen hazırlığa giriştiler. Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'in oğlu Üsame'yi yanına çağırdı. Üsame henüz 20'sine varmamış bir delikanlıydı. Ona şöyle dedi. Ey Üsame, Şam'ın Belka sınırına, Filistin'deki Darum'a, babanın öldürüldüğü yere kadar Allah'ın ismi ve bereketiyle git. Seni bu orduya başkumandan yaptım. Onlar ansızın karşılarında sizi bulsunlar. Üzerlerine şimşek gibi saldır. Giderken de hızlı ol. Varacağın yere haberin gitmeden ulaş. Yanına kılavuzlar al, gözcüleri önden ilerlet. Allah seni muzaffer kılarsa onların içinde az kal. Bu kadar genç birinin, içinde yaşını başını almış sahabilerin de bulunduğu bir orduya komutan tayin edilmesi, insanların alışık olduğu bir durum değildi. Bazıları bu tercih aleyhinde konuşmaya başladılar.
3: Rumların üzerine gideceğiz ve başımızda 18 yaşında bir çocuk mu olacak?
4: Üsame elimize doğdu. Hicret ederken ufak bir çocuktu. Tamam, akıllıdır, taktik bilir ama yaşı çok genç. Savaş tecrübesi yok.
3: Orduda Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde, Katade gibi büyükler varken Üsame'nin tayin edilmesini aklım almıyor.
5: Bu hususta konuşmalar çoğaldı. Bence Peygamber Efendimizin emri üstüne söz söylemeyin. O gerekli gördüğü işlerde sizin fikrinizi alır. Bunda buna ihtiyaç duymamış demek ki. Derdiniz varsa gidin ona söyleyin.
3: Haklısın Ömer. Böyle konuşmamız uygun değil. Gelin fikirlerimizi ona söyleyelim.
1: Peygamberimiz şiddetli bir baş ağrısı hissediyor ve ara ara ateşi çok yükseliyordu. Üsame'nin komutanlığı ile ilgili şikayetleri dinleyince mescide çıkarak insanları etrafına topladı.
6: Peygamberimiz Üsame ile ilgili açıklama yapacakmış.
7: Umarım onu kızdırmamışızdır.
6: Bakın geliyor, sessiz olun. Geliyor.
1: Peygamberimiz başına bir sarık sarmıştı ve üstünde saçaklı bir elbise vardı. Hasta olduğu her halinden belli oluyordu. Şöyle dedi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Üsame'yi kumandan yapışımla ilgili bazı sözler kulağıma erişti. Şimdi siz Üsame'nin kumandanlığına nasıl itiraz ediyorsanız, daha önce de babasının kumandanlığına da böyle itiraz etmiştiniz. Zeyd kumandanlığa nasıl layıksa, Üsame de öyle layıktır. Zeyd benim için nasıl insanların en sevgilisi idiyse, oğlu Üsame de benim için öyledir. İkisi de her iyiliğe layıktır. Size bunu tavsiye ediyorum. Çünkü o sizin hayırlı olanlarınızdan, bu işe ehil olanlarınızdandır. Peygamberimiz minberden inip evine geçti. Peygamber Efendimizin hastalığı ağırlaşmıştı. Onu bu halde gören müminler korkuya kapılmışlardı. Özellikle Üsame, Resulullah'ı bu halde bırakıp sefere çıkmak istemiyordu. Annesi Ümmü Eymen'den peygamberimize ricada bulunmasını istedi.
8: Anne, Resulullah'ı bu halde bırakıp da savaşa gidemem. Sık sık ateşleniyor, baş ağrısı çok fazlalaştı. Baksana halini.
9: Allah ona şifa verir yavrum, korkma. Baş ağrısı ara ara yoklar onu, biliyorsun.
8: Ama bu sefer farklı, daha ağır. Ya ona bir şey olursa?
9: Sus!

0: Öyle şeyler söyleme.
1: Hacı da sürekli belki beni bundan sonra göremezsiniz dedi. Neredeyse her ibadeti öğretirken tekrarladı bunu. Yok anne. Ben onu bırakıp gidemeyeceğim. Aklım burada kalır. Sen peygamberimizin dadısısın. Senin sözünü ikiletmez. Yanına gir de benim için ricada bulun ne olur. Biraz iyileştiğini göreyim giderim.
0: Peki. Denerim.
2: Ümmü Eymen Resulullah'ın yanına girdiğinde onun hastalığının gittikçe ağırlaştığını fark etti. Ona bir şey olma ihtimalini aklına bile getirmek istemiyordu. Zihninden geçen kötü şeyleri dağıtmaya çalışarak yanına yaklaştı.
0: Ey Allah'ın Resulü, az önce Üsame'yi yola çıkarın dediğini duydum. Ama senden bir ricam var. Üsame'yi bir müddet daha burada tutsan olmaz mı? Senin iyileştiğini görsünler de öyle gitsinler. Yoksa sen bu haldeyken ordudaki askerin de aklı burada kalacak.
2: Peygamberimiz zorla konuşuyordu. Üsame'yi gönderin dedi.
0: Peki, emrin baş üstüne.
2: Ümmü Eymen dışarıda sabırsızlıkla bekleyen oğlunun yanına geldi.
1: Anne, ne dedi?
0: Kabul etmedi.
1: Ya.
0: Hazırlan, gidiyorsunuz.
1: Demek kabul etmedi. İçeri girip görebilir miyim onu?
0: Gir. Abbas'la ailesi yanında. Konuşmakta zorlanıyor. Onu çok yorma.
1: Dikkat ederim. Peygamberimize ne olmuş öyle? Ya Rabbi, şifa ihsan eyle. Ağzına ilaç vermeye çalışıyorlar. Sanırım konuşamıyor.
2: Üsame eğilip peygamberimizin yanı başına oturdu ve onu öptü.
1: Ya Resulallah. Allah şifa versin.
2: Peygamberimiz konuşamıyordu. Ellerini semaya kaldırıp Üsame'nin üstüne indirdi.
1: Bana dua ediyor. Ya Rabbi, ondaki hastalığı gider. Hastalığı gideren ancak sensin.
2: Ertesi günün sabahında peygamberimiz biraz daha açılmıştı. Onun bu halini gören ailesi büyük bir sevinç içindeydi. Üsame yola çıkmak için hazırdı. Zırhını giymişti. Orduyla birlikte peygamberimizle vedalaşmak için gelmişti. Resulullah ona Allah'ın bereketiyle kuşluk vaktinde yola çıkınız dedi.
1: Hamdolsun seni böyle gördüm ya. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Şimdi gönül huzuruyla yola çıkabilirim. Orduya haber verin. Kuşluk vakti yola çıkıyoruz.
2: Peygamberimizin hastalığı sahabenin gönlüne bir kor düşürmüştü. Önceden verilen bazı işaretler peygamberimizin bu dünyaya veda edeceğini mi gösteriyordu? Kimisinin aklına Hazreti Ömer'in Maide suresini duyduğunda verdiği tepki geliyordu. Ayet şöyle diyordu. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim.
3: Ömer, neden ağlıyorsun?
4: Her kemalden sonra bir noksan gelir. Bu ayet peygamberimizin vefatını anlatıyor gibi.
2: Evet, Hazreti Ömer inen ayeti böyle yorumlamıştı. Hazreti Fatıma da babasının kendisine gizlice söylediği şu sözleri hatırlıyordu. Cebrail her yıl Kur'an'ı benimle bir kere mukabele ederdi, bu yılsa iki kere mukabele etti. Öyle zannediyorum ki ecelim yaklaşmıştır. Abdullah bin Mesud birkaç hafta önce peygamberimizin onları topladığını hatırlıyordu. O gün Resulullah onları Hazreti Ayşe'nin evinde toplamıştı. Onlara tek tek baktı, gözleri doldu. Sonra şöyle söyledi. Hoş geldiniz. Allah size uzun ömür ve selamet versin. Allah sizi rahmetiyle esirgesin. Allah sizi korusun. Allah size iyilikler ve selamet versin. Allah size rızıklar versin, sizin derecenizi yükseltsin. Allah sizi nimetlerinden yararlandırsın ve sizi daim etsin. Allah sizi koruyup düzene koysun. Size Allah'tan sakınmanızı tavsiye eder ve sizi ona ısmarlarım. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Bu bir vedalaşma mıydı? Hazreti Ayşe, peygamberimizin her hareketini dikkatle takip eder, her işinin hikmetini öğrenmek isterdi. Resulullah'tan son zamanlarda sıkça duyduğu bir tesbihat vardı. Bunu neden bu kadar sık söylediğini merak ediyordu.
5: Ya Resulallah, son zamanlarda sık sık Allah'ı her türlü noksanlıktan uzak tutar, ona kendi hamdiyle hamd ederim, Allah'tan bağışlanma diler ve ona tevbe ederim dediğinizi duyuyorum. Bunun sebebi nedir?
2: Peygamberimiz, Yüce Rabbim bana ümmetimde bir alamet göreceğimi haber vermişti ki, onu gördüğüm zaman kendisine çokça hamd ile tesbihatta bulunacak, istiğfar getirecektim. İşte o alameti gördüm diyerek şu ayetleri okudu. Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Hazreti Ayşe'nin hatırladığı bir hadise vardı ki, onu bu hastalıkla bağdaştırmak istemiyordu. Bunun başka bir anlamı olmalıydı. Başına gelenleri şöyle anlatıyordu.
5: Peygamberimiz bir gece ayakkabısını çıkarıp elbisesinin bir kısmını döşeğinin üstüne sererek uzandı. Biraz dinlendikten sonra ridasını yavaşça aldı, ayakkabısını sessizce giyip sessizce dışarı çıktı. Ben de dayanamayıp arkasından çıktım. Baki kabristanına kadar onu takip ettim. Hem ona görünmemeye hem de dediklerini duymaya çalışıyordum. Şöyle diyordu: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Sizler bizden önce gitmiş bulunuyorsunuz. İnşallah biz de size katılacağız. Ey Allah'ım, onların ecrinden bizi mahrum etme. Onlardan sonra bizi fitnelere uğratma." Peygamberimiz bir müddet durdu, sonra ellerini kaldırdı ve dua etti. Sonra geri döndü. Ona görünmemek için hızlı hızlı yürümeye başladım. Ama o da seri hareket ediyordu. Ona yakalanmayayım diye koşar adımlarla eve girdim. Peygamberimiz içeri girdiğinde yatağa uzanmıştım. Fakat nefes nefeseydim. Beni öyle görünce neden kuşkulandığımı sordu. Bir şey yok dedim ama inanmadı. Ya kendin söylersin ya da her şeyden haberdar olan, latif olan Allah haber verir dedi. Merakımı anlatınca kendisinin Cebrail aleyhisselamın emriyle Baki kabristanına dua etmek için gittiğini söyledi.
2: Sanki Resulullah tüm dostlarıyla vedalaşıyordu.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

179. Gün Hak ve Adalet. Ayet-i Kerime Meali. Halbuki Allah gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğratılmaksızın herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Câsiye Suresi 22. Ayet. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, Kureyşliler Mekke'nin fethinde hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadının durumu hakkında endişe ettiler ve dediler ki bu kadına had uygulanmamasını rica etmek için Resulullah'la kim konuşabilir? Sonunda Resulullah'ın ona

olan sevgisinden dolayı bu konuyu ancak Usame bin Zeyd'in konuşabileceğini düşündüler. O kadın Resulullah'a getirildi. Üsame kadın hakkında Resulullah'a ricacı oldu. Resulullah'ın öfkeden beti benze attı ve şöyle dedi. Allah'ın koyduğu had cezasının uygulanmaması için aracı mı oluyorsun? Bunun üzerine Üsame, ey Allah'ın Resulü, Allah'tan benim için bağışlanma dile dedi. Akşam olunca Resulullah ayağa kalkarak hutbe okudu ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Sizden önce gelip geçen insanların helak olmalarının sebebi, aralarında ileri gelen kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip, zayıf kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yaparsa onun da elini keserdim. Fetva. Ehli kitaptan olan kadının nikahı nasıl kıyılır? Şahitlerin ehli kitaptan olmaları caiz midir? Ehli kitaptan olan bir kadınla yapılan nikah akdi, şekil, hüküm ve icra itibarıyla aynen Müslüman kadınla yapılan nikah akdi gibidir. İki tarafında Müslüman olduğu nikahtan farklı olarak, bu akitte şahitlerin ehli kitaptan olmaları Hanefi mezhebine göre caizdir. Ehli kitaptan olan kadına nikah kıyılırken evlenme hükümleri açısından başka bir farklılık söz konusu değildir. Hikmetli söz. Bir kavunun dışının güzelliği, rengi ve kokusu ne kadar güzel ve çekici olursa olsun, içinde tadı yoksa kaldırıp atmaktan başka neye yarar? Her nesneyi yükselten ve yücelten kuvvet onun içinden gelir. İçi yoksa dışı hiçbir işe yaramaz. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ölüm vakti gelmeden uyan. Ölüme hazırlan. Bildiklerini uygula. İşini düzene sok. Hayattayken Allah'ın emirlerini yerine getir. İbadet et. İbadette gayretli ol. Günahtan çok sakın. Yarın öbür dünyada sana bu ibadetlerin faydası olacaktır. Öteki dünyada insanı iki yol bekler. Bunlardan biri sağa doğru, diğeri sola doğrudur. Sağa giden kurtuluşa ulaşır. Sola giden azaba düşer.

toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Kökler ve Sözler az sonra. Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Ağaçtan, meyveden, alçak gönüllülükten yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Eser nedir, olgunluk ne zamandır? Hadi, közde köpürt Türk kahvelerimizi sohbet demlensin, anlatayım da dinle hele.

0: ağaç köklerini ağ gibi toprağa sarar evvela. Sımsıkı tutunur toprağın verimli gönlüne. Gövdesi genişler, dalları göğe doğru yükselirken yaprakları, çiçekleri ve nihayet meyveleri renge ve şifaya doğru serpilir. Olgunlaştıkça başı aşağı doğru eğrilir. İnsan da böyledir, bilesin. Meyve verebilmesi için köklenmesi, dallanması, çiçeklenmesi şarttır. Sabır, emek, çaba ve erdemle bu yolu tamamlamak mümkündür. Yük artmayı, dert devalanmayı, öğrenmek bilgeleşmeyi getirir. Başın eğilmesi kıdemli bir yetkinliği resmeder. Kibrin alçaltan kabuğunu kırıp öze değmek, köpükten sıyrılıp derinleşmektir asıl olan. İnsan bildikçe sakinleşir. Sesi zarafetle manaya şekillenir. Yüzündeki sırra ermiş o ifadeyi gören huzura erer. Bilgelik kendinden emin olmaktır. Başak da dolup olgunlaştıkça rüzgarla barışır, güneşle anlaşır ve başını eğerek ekmek olma vaktinin geldiğini anlatır. Meyvesiz dallar göğe uzanır her daim. Oysa yükselseler de meyve veremezler. Bu kuru bir gösterişten, beyhude bir ışıltıdan ibarettir. Önemli olan üretmek, bilmek, paylaşmak, yetiştirmektir. İnsan da bildikçe bilgisinin azlığını görür. Bu farkındalık ona erdemin, alçak gönüllülüğün kapısını aralar. İyilik nasıl ki sessizliği severse, bilgelik de sessizlikten beslenir. O vakit eserler dile gelir. İşte bu ölecek fani bedenin hakiki manasına ve sesine erişmesi demektir. Alçak gönüllü kişiler alkış aramaz, takdir beklemez, teşekkür ummaz. Dünyadaki vazifesini yapmanın huzuruyla nefeslenir bir ağaç gölgesinde. Dünyalık için çırpınmaktan arınmış, iyiliğin ve güzelliğin çekirdeğinde ormanlar çoğaltmıştır. Fıtrat ağaca benzer. Ya olgunlaşmanın enfes meyvesiyle başını aşağı salacak insan, ya da meyvesiz, renksiz olsa da boş dalların dik kalacağını resmedip duracak hiç farkında olmadan. Toprağa yaklaşmakta bütün sır. Alçak gönüllülük insana en çok yakışan hallerden. Yücelen için özünü, sonunu, akıp giden kaderini nice sırla güzelleştirme vaktidir. Meyve veren mevsimi bilir, doyurmayı bilir, sevindirmeyi bilir, en çok da kendini bilir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Saç alma duygusunu gönülden uzaklaştırmalı. Büyüklenmeyi bir kenara bırakmalıdır. Gönülde ne varsa dilinde de o olmalıdır. İnsanlara karşı söylenen kaba sözün acısı yıllar sonra bile unutulmaz.

0: hadislerin hikayeleri az sonra. Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Halim, kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek sebepleri hakkımda yaratmanı talep ediyor. Her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim, affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma. Hangi amelden razıysan bana onu ver. Ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim.

0: Şöyle ay ışığına gel de yüzünü iyice bir göreyim.
1: Evet evet. Bakalım sen gerçekten o musun?
2: Yahu benim tabii ki.
0: Ne bilelim. Belki de onun sesini taklit eden bir yabancısın.
2: O kadar da değil.
1: Bence de olabilir. Söyle bakalım yabancı. Kimsin sen ha?
2: Benim. Ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
2: Birazdan kafanı kıracak olan Muaz.
1: Ha tamam. Şimdi anlaşıldı kim olduğu. Bu bizim Muaz'ımız. Bizim Muaz bin Cebel bu işte.
0: Evet ben de emin oldum. Kesinlikle o. En son burada buluştuğumuzda da kıracağını söylüyordu.
1: Evet öyle. Beni Selim'e oğullarının putlarını kırmak için toplanmıştık. Nasıl da heyecanlıydı değil mi?
0: Evet hala öyle baksana.
2: Çok gençtik ama yine olsun yine yapmaya hazırım.
0: Hadi bütün putları kıralım. Beni takip edin.
1: Aynı Muaz gibi söyledin.
2: Böylelikle kimin taklit yaptığını da anlamış olduk. Gelin bakayım bir sarılayım size. Çok özledim sizi.
1: Kardeşim.
3: Muaz bin Cebel eski dostlarıyla buluşmuş ve gençken bir araya gelip putları kırdıkları geceyi yad etmişlerdi. Birbirlerine sarıldılar, konuştular, gülüştüler ve hasret giderdiler.
0: Hey Muaz anlat bakalım. Özledik senin sohbetini.
2: Ben de sizleri çok özledim. İnsanın dostları olması, onlarla sohbet etmesi, gülüp eğlenmesi, onları sevmesi o kadar güzel şeyler ki. İnsana o kadar iyi geliyor ki bunlar. Zaman geçmesin, vakit tükenmesin istiyor insan.
1: Öyle Muaz. Ben de öyle hissediyorum. Sizlerle bir aradayken sanki çocukluğum hiç bitmemiş gibi geliyor bana.
2: Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki dostlarımsınız.
0: Sen de Muaz, sen de iyi ki varsın ve ne güzel bir dostsun.
2: Sizleri Allah için seviyorum.
1: Biz de seni Muaz.
0: Muaz, biraz da ondan bahset bize. Allah'ın Resulü ile bizden daha çok vakit geçiriyorsun. Onun o güzel sözlerini bize de anlat.
2: Olur, tabii ki.
1: Evet, Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlat bize. Seni özlediğimiz gibi onun sözlerini de özlüyoruz.
2: O zaman çok yakında Allah'ın Resulü'nden işittiğim sözü sizinle paylaşayım.
0: Bizi sevindirmiş olursun Muaz.
1: Evet.
2: Geçenlerde Resulullah'la birlikteydik. Fırsat buldukça ona aklımdaki soruları sorardım. O an aklıma geldi ve Resulullah'a sordum.
1: Ne?
2: O an aklıma gelen soruyu.
1: Aklına gelen soru neydi?
2: Resulullah'a sorduğum soruydu.
1: Allah Allah ben de onu soruyorum işte.
2: Neyi?
1: O an aklına gelen soruyu işte Muaz.
2: Senin aklında sormak istediğin bir soru mu var?
1: Yok.
0: Var gibi.
1: Var.
2: Karar ver var mı yok mu?
1: Yok ama var.
0: O ne demek yahu?
1: Yahu benim sorum yok. Ben Muaz'ın aklındaki soruyu sordum.
2: Tamam sakin ol.
1: Ben zaten sakindim.
2: Şimdi aklındaki bütün sorulara cevap bulacağız.
1: Size bir şey anlatamıyorum ki yahu. Durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyorsunuz.
0: Tamam tamam sen sakin ol canım kardeşim benim. Anlıyoruz biz seni yorma kendini.
1: Allah Allah ya sabır.
0: Sen devam et Muaz lütfen.
2: Nerede kalmıştık?
1: Resulullah'a soruyordun.
2: Neyi?
1: Muaz beni kızdırma.
2: Tamam tamam şaka yaptım canım kardeşim. Bilirsin seni çok severim.
0: Ben Muaz'dan da çok severim seni.
1: Ben de sizi.
2: Sakinleştiysen devam ediyorum.
1: Devam et.
0: Evet çok sakinleşmiş.
2: Çok.
0: Sıcak bir gündeki çöl gibi sakin ve kızgın.
2: Öyle görünüyor. Neyse devam edeyim ben. Allah'ın Resulüne imanın en üstün hali nedir diye sordum. O insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında imanın en üstün hale ulaşmış olur diyerek bana cevap verdi. Ben de bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur diye sordum. Allah'ın elçisi gülümseyerek bana baktı ve kendin için istediğini insanlar için de istediğinde ve kendin için istemediğini onlar için de istemediğinde dedi. Onun için dostlarım, yeryüzünde ve ahirette benim için murad ettiğim hayra dair ne varsa sizler için de istiyorum. Yine kendim için istemediğim ne varsa sizlerin de başına gelmemesi için dua ediyorum.
0: Allah senden razı olsun Muaz. Ne güzel bir söz getirdin bize.
1: Sağ ol Muaz. Bütün sinirim geçti vallahi. Ne güzel dua ettin bize.
2: Hakkını helal et.
0: Bana da.
1: Helal olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Allah için seviyorum sizleri. Ama aklıma takılan bir soru var.
2: Bak demiştim ben.
1: Şaka şaka.
2: Neyse hadi gidelim.
4: Nereye?
2: Putları kırmaya.

anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır, hoştur seyri illallah.

aşkın bahtına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz yakında Diyanet Radyo'da.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Etrafını saran krizlere rağmen Türkiye'nin istikrar adası kimliğini güçlendirdiğini belirten Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la sağlanan samimi diyalog sayesinde ikili ticarette 100 milyar dolar hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. Kişi başına düşen milli gelirin 2026 sonu itibariyle 20 bin dolara aşacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara yönelik kurumlar vergisi indirimlerini, savunma sanayiinde 10 milyar dolara aşan ihracat başarısını ve F-35 ile S-400 gibi kısıtlamaların geride bırakılarak ortak üretimi kapsayan yeni bir işbirliği dönemine geçilmesi gerektiğini vurguladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşı bitirecek 7 şartını sunarak müzakere masasını işaret etmişti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin teklifine yeşil ışık yaktı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmeye açık olduğunu söyledi. Katar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması için çabaların sürdüğünü duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yerini yoğun İHA ve füze saldırıları aldı. Ukrayna, Rusya'ya tarihinin en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi. Moskova'daki petrol rafinerisi ile işletme tesisleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya'nın dizel yakıt sanayinin kontrolünü kaybettiğini savundu. Saldırılara karşılık Rusya da Ukrayna'yı vurmayı sürdürdü. Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik soruşturma genişliyor. Bu kez katılım evin paylarındaki işlemler mercek altına alındı. 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15'i gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağındaysa para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Masak, şirket yöneticilerinin ve yakınlarının yurt dışı para ve kripto varlık hareketlerini inceliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mercek altına alınan cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan FETÖ soruşturmasından cezaevinde bulunan Enver Altaylı'nın da bugün ifade vermesi bekleniyor. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası başladı. TOKİ'den ev ve iş yeri alan vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçlayan ve 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında borcunun tamamını veya en az %25'lik kısmını peşin ödeyen alıcılara mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim imkanı sağlanacak. Taksit ödemeleri en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış ve geçmişe dönük borcu bulunmayan yaklaşık 228 bin alıcının yararlanacak. Alınabileceği düzenlemede vatandaşlar emlak beyan belgesi ve DAS poliçeleriyle doğrudan sözleşme imzaladıkları ilgili banka şubelerine başvuruda bulunabilecek. Kalan taksidi 12 ay veya daha az olanlarsa kampanyadan faydalanamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik Errebiya'nın daveti üzerine ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkilerle hac ve umre hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik ortak adımlar ele alındı. Temasları kapsamında Suudi Türk Umre Şirketleri Meclisi toplantısına katılan ve 2027 Umre ve Ziyaret Forumu'nun açılışında yer alan Arpaguş, sektör temsilcileriyle sahadaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 23, İzmir ve Antalya 29, Eskişehir 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyenleri, ben Bursa'dan Kadir Tekin. Sıradaki parçayı biricik kızım Nisa Nur'a gelsin, bütün İslam alemine gelsin ve şu anda birazdan ameliyata girecek olan halam Suzan Akyol için gelsin. Sizlerden dua eder, dua beklerim. Tevhid eyle her yerde, derman olur her yerde, ilahisini sizlerden istiyorum. Duanızı eksik etmeyin. Allah'a emanet.

Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra. Ankara'dan yayına katılıyorum. Bugün ailemle beraber sizleri dinliyoruz. Çiçeklerle Hoş Geçin eserini canım annem ve babam için istiyorum. Şimdiden çaldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Selamünaleyküm sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Uğur Işılak'tan yok bir nefes tutak gibi ezgisine sevgili abi Abdullah için diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.

Selamun aleyküm. Ben Aydın'dan Vedat. Sandı Seccadem ilahisini bütün Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Etrafını

0: Yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin İstiklal Adası kimliğini güçlendirdiğini belirten Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la sağlanan samimi diyalog sayesinde ikili ticarette 100 milyar dolar hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. Kişi başına düşen milli gelirin 2026 sonu itibarıyla 20 bin dolara aşacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara yönelik kurumlar vergisi indirimlerini, savunma sanayinde 10 milyar dolara aşan ihracat başarısını ve F-35 ile S-400 gibi kısıtlamaların geride bırakılarak ortak üretimi kapsayan yeni bir işbirliği dönemine geçilmesi gerektiğini vurguladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşı bitirecek 7 şartını sunarak müzakere masasını işaret etmişti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin teklifine yeşil ışık yaktı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmeye açık olduğunu söyledi. Katar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması için çabaların sürdüğünü duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yerini yoğun İHA ve füze saldırıları aldı. Ukrayna, Rusya'ya tarihinin en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi. Moskova'daki petrol rafinerisi ile işletme tesisleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya'nın dizel yakıt sanayinin kontrolünü kaybettiğini savundu. Saldırılara karşılık Rusya da Ukrayna'yı vurmayı sürdürdü. Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik soruşturma genişliyor. Bu kez katılım evin paylarındaki işlemler mercek altına alındı. 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15'i gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağındaysa para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Masak, şirket yöneticilerinin ve yakınlarının yurt dışı para ve kripto varlık hareketlerini inceliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mercek altına alınan cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan FETÖ soruşturmasından cezaevinde bulunan Enver Altaylı'nın da bugün ifade vermesi bekleniyor. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası başladı. TOKİ'den ev ve iş yeri alan vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçlayan ve 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında borcunun tamamını veya en az %25'lik kısmını peşin ödeyen alıcılara mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim imkanı sağlanacak. Taksit ödemeleri en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış ve geçmişe dönük borcu bulunmayan yaklaşık 228 bin alıcının yararlı alınabileceği düzenlemede vatandaşlar emlak beyan belgesi ve DAS poliçeleriyle doğrudan sözleşme imzaladıkları ilgili banka şubelerine başvuruda bulunabilecek. Kalan taksidi 12 ay veya daha az olanlarsa kampanyadan faydalanamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik Errebiyan'ın daveti üzerine ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkilerle hac ve umre hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik ortak adımlar ele alındı. Temasları kapsamında Suudi Türk Umre Şirketleri Meclisi toplantısına katılan ve 2027 Umre ve Ziyaret Forumu'nun açılışında yer alan Arpaguş, sektör temsilcileriyle sahadaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 23, İzmir ve Antalya 29, Eskişehir 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Ashab-ı Suffe, İlme Adananlar, 1. Bölüm. Allah Resulü'nün genç sahabilerinden Ebu Said el-Hudri, küçüklüğünden beri Allah Resulü ile birlikte olan, ondan her duyduğunu zihnine nakşederek en çok hadis rivayet eden sahabiler arasına giren güzide insan ve onun için vazgeçilmez olan ilim meclisleri. Ebu Said yine bir Medine akşamında muhacirlerin fakirleriyle birlikte bir mecliste oturuyordu. Topluluktaki insanların fakirlikleri kıyafetlerine yansımıştı. Öyle ki onların bir kısmı vücudunun tamamını örtecek bir elbiseye sahip olamadıkları için arkadaşlarının arkalarına gizlenmeye çalışıyorlardı. Orada bulunan bir başka kişi de onlara Kur'an okuyordu. Derken Allah Resulü çıka geldi ve yanlarına oturdu. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi sustu. Resulullah onlara selam verdi. Sonra da ne yapıyorsunuz diye sordu. Oradakiler, ya Resulallah, o bize Kur'an okuyor, biz de Allah'ın kitabını dinliyoruz dediler. Şahit olduğu bu mütevazı ve samimi manzara karşısında Allah Resulü'nün mübarek dudaklarından şu sözler dökülüverdi. Ümmetim arasında kendileriyle birlikte sabretmem emredilen kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun. Daha sonra da onların hepsine yakın olabilmek için halkalarının tam ortasına oturarak onlara katıldı. İşte Allah Resulüne bu kadar yakın olma şerefine eren ve onun güzel sözlerine mazhar olan bu ilim ehli fakir muhacirler, İslam'ın ilk eğitim ocağı olan Suffe'nin seçkin talebelerindendiler. Suffe ehli Mescid-i Nebevi'de Hazreti Peygamber'in mescidinde ikamet etmekteydi. Medine'ye hicret edildiğinde Mescid-i Nebevi inşa edilirken mescidin kuzey tarafına Suffe yani sofa gölgelik denilen kapalı bir mekan yapılmış, üzeri de hurma dalları ile örtülmüştü. Çok amaçlı kullanılan mescidin Suffe kısmında yatılı talebeler kalıyordu. Bu şekilde İslam'ın ilk eğitim ve öğretim yuvasının temelleri atılmıştı. Burada kalan ve eğitim öğretim faaliyetlerine katılan sahabe-i kirama Suffe ehli ya da Suffe ashabı denildi. Mekke'de evini barkını ve bütün mal varlığını bırakarak şehirlerine hicret eden Müslümanlara Medine'nin yerlisi olan Ensar maddi ve manevi yönden sahip çıkarak yardımcı olmuşlardı. Daha sonraları hicret edip henüz yeri ve yurdu olmayan sahabiler de Mescid-i Nebevi'nin Suffe kısmında misafir edilmişlerdi. Maddi durumları yerinde olan Ensar, Suffe'nin ihtiyaçlarıyla ilgilenir, hurmalıkları olan sahabiler mescide onlar için hurma getirirlerdi. Bundan başka Suffe'de sadece talebeler değil, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'i görmek için gelen ve kalacak başka yeri olmayan misafirler de kalırdı. Suffe ehli gündüzleri mescitte ilim ve ibadetle meşgul oluyorlar, Suffe'yi yatakhane ve ilmi müzakere yeri olarak kullanıyorlardı. Zamanlarının çoğunu Resul-i Ekrem'in huzurunda geçiren bu kutlu zümre ondan hep feyz alıyordu. Suffe'de her yaşta insan mevcuttu. Sürekli olarak kalanlar olduğu gibi geçici olarak gelip kalanlar da bulunmaktaydı. Ebu Hureyre, Ebu Zer, Vasile bin Eska, İrbaz bin Sariye, Ukbe bin Amir gibi sahabiler Suffe'nin müdavimlerindendi. İlme ve Hazreti Peygamber'in yanında bulunmaya düşkünlüğünden dolayı Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ise Suffe'de kalmayı ve Resulullah'ın yanında bulunmayı baba evine tercih etmişti. Bu sayede Kur'an'ı, İslam'ın esaslarını ve hadisleri daha fazla öğrenme imkanı bulmuştu. Suffe'de bulunanların kalma sürelerinin değişiklik arz etmesi dolayısıyla burada yetişenlerin sayıları hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Suffe ashabı maddi yönden fakir kimselerdi ama zühd, takva, ilim ve marifet ehliydiler. Geceleri

sabaha kadar ilimle meşgul olur veya namaz kılarlardı. Gündüz hem kendi ihtiyaçlarını hem de mescidin ihtiyaçlarını gidermek için elden geldiğince çaba sarf ederler, su taşırlar, odun toplayıp satarlar ve Suffe'de yaşayanlar için yiyecek satın alırlardı. Onlar insanlığın en nasipli talebeleriydiler. Zira Suffe, İslam'ın ilk yatılı eğitim ve öğretim okuluydu. Peygamber Efendimiz Suffe ashabını ahlak ve davranış açısından hem eğitiyor hem de onlara gerekli bilgileri öğretiyordu. Hatalarını gördüğü zaman onlara ikaz ediyor, güzel hasletlerini de övüyordu. Onları güzel ahlak kazanmaya, iyi davranışlar sergilemeye ve salih ameller işlemeye teşvik ediyordu. Allah Resulü'nün en yakınında bulunan, zamanlarının çoğunu onunla birlikte geçiren bu talebeler, bizzat Resulullah tarafından eğitilmiş ve onun teşvikiyle ilme her şeyden çok değer vermişlerdi. Bu durumu Suffe ehlinden Ukbe bin Amir el-Cüheni şöyle nakletmektedir. Biz Suffe'deyken Resulullah yanımıza geldi ve ''Hanginiz sabahleyin Buthan veya Akika gidip Allah'a karşı günah işlemeden ve akrabalık bağlarını kesmeden iri hörgüçlü, gösterişli iki deve almak ister?'' buyurdu. Oradakiler ''Hepimiz ya Resulallah'' dediler. Efendimiz ''Vallahi birinizin her gün sabahleyin mescide gidip Allah'ın kitabından iki ayet öğrenmesi onun için iki deveden daha hayırlıdır.'' Eğer üç ayet öğrenirse üç deveden hayırlıdır. Dört ayet öğrenirse onun için dört deveden hayırlıdır. Okunacak her ayet kendi sayısınca deveden daha hayırlıdır buyurdu. Mütevazı fakat feyizli bir hayat yaşayan Suffe ehlinin güzide sahabileri esasında bir irfan ordusuydular. Bütün mesailerini Kur'an ve hadis başta olmak üzere İslam'ın esaslarını öğrenmeye hasretmişlerdi. Peygamber Efendimiz'in tespit ettiği muallimler onlara Kur'an okumayı ve yazı yazmayı öğretiyordu. Suffe ashabından olan Ubade bin Samit ile Abdullah bin Said bin As, Suffe'deki talebelere okuma, yazma ve dini bilgiler konusunda ders veriyorlardı. Abdullah bin Mesud, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ve Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim, Allah Resulü'nün kendilerinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği isimler arasında bulunuyorlardı. Suffe'de Kurra adıyla anılan Kur'an talebelerinin yanı sıra Peygamberimizin sözleriyle meşgul olarak onları ezberleyen sahabiler de bulunmaktaydı. Ashab arasında en çok hadis ezberleyerek rivayet edenler de Suffe'de yetişmiş olan, Suffe ashabıyla içli dışlı yaşamış olan sahabilerdi. Onlar Resulullah'la birlikte olma fırsatını iyi değerlendirdikleri için çok sayıda hadis öğrenip nakletmişlerdi. Bu hususu Suffe'nin baş talebelerinden biri olan Ebu Hureyre şöyle ifade etmektedir. Siz benim Resulullah'tan çok hadis rivayet etmemi yadırgıyorsunuz. Allah şahidimdir, ben Suffe ehlinden fakir bir kimseydim. Muhacir kardeşlerimizi çarşıdaki alışverişleri, ensar kardeşlerimizi de kendi ürünlerini yetiştirme çabası meşgul ederken, ben karın tokluğuna Resulullah'la beraber bulunur, onun yanından hiç ayrılmazdım. Ebu Hureyre'nin hadis ilmindeki derinliği bazı insanların dikkatini çekmiş ve bir defasında Talha bin Ubeydullah'a gelerek şöyle demişlerdi. Ey Ebu Muhammed, şu Yemenli Ebu Hureyre Resulullah'ın hadisleri hususunda sizden daha mı bilgili, yoksa peygamberin söylemediği şeyleri mi söylüyor ki sizlerden işitmediğimiz hadisleri ondan işitiyoruz? Talha radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Gerçek şu ki o bizim işitmediğimiz şeyleri işitmiştir. Bundan kuşkumuz yok. Çünkü o, malı mülkü olmayan fakir bir kimseydi. Resulullah'ın misafiri olarak Suffeliler arasında bulunuyordu. Hazreti Peygamber'den hiç ayrılmıyordu. Biz ise ev, bark ve servet sahibi kimselerdik. Resulullah'ın yanına ancak sabah ve akşam vaktinde gelebiliyorduk. Doğrusu Ebu Hureyre'nin bizim duymadığımız şeyleri duyması konusunda hiç şüphe etmiyoruz. Değil Ebu Hureyre, hayır sahibi hiçbir kimsenin Resulullah'ın söylemediği bir şeyi yalan yere onun sözüymüş gibi söylediğine rastlamadık.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 11 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 9 Eylül 1442. Tarihte bugün, Osmanlı Devleti'nin 9. Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vefatı, 1520. Arka sayfa, günün konusu. Hazreti Peygamber'in ilk evladı, Zeynep. Zeynep, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eşi Hazreti Hatice radiyallahu anhadan doğan ilk çocuğudur. Hicretten 23 yıl önce Mekke'de dünyaya geldi. İslam'ı annesi ve kardeşleriyle birlikte aynı zamanda kabul etti. Teyzesi Hale binti Hüveylid'in oğlu Ebul As'la evlendi. Bu evlilikten Ali ve Ümame adlarında iki çocuğu oldu. Hazreti Peygamber ve diğer çocukları Medine'ye hicret edince Zeynep kocası izin vermediği için Mekke'de kaldı. Kocası Bedir gazvesine müşriklerin safında katılıp esir düştü. Zeynep kocasının serbest bırakılması için bir miktar mal ve annesinin evlenirken hediye ettiği gerdanlığı fidye olarak yolladı. Hazreti Peygamber gerdanlığı görünce çok duygulandı ve ashabından gerdanlıkla birlikte kızının gönderdiği malın kendisine iade edilmesini, Ebul As'ın da serbest bırakılmasını istedi. Resul-i Ekrem Mekke'de İslam'ı tebliğ ederken müşrikler tarafından üzerine toprak atıldığında yetişip babasının yüzünü yıkayan Zeynep'ti. Zeynep, 8. yılın Safer ayı sonunda 31 yaşındayken Medine'de vefat etti. Bir ayet. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sağ. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Fussilet Suresi 34. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında, gündüzler geri bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 110. Bölüm. Bir yeri yaparken.
3: Anam, sabahtan beri tak tak tak tak tak tak. Migrenim azdı ya. Bu sesler nereden geliyor?
4: Nereden olacak? Bahçeden geliyor. Sevimli mucidimiz yine iş başında.
3: Dur bir bakayım şuna.

0: Kolay gelsin Mucit Efendi.
1: Hoş geldin dede.
0: Evladım sabah sabah ne yapıyorsun dede?
1: Kuşlar için yuva yapıyorum dede.
0: Ha, iyi de onlar çer çöple kendi yuvalarını yapmıyorlar mı zaten?
1: Yapıyorlar da ben de onlara getirdikleri çer çöpü koyacak küçük kutular yapıyorum. Böylelikle bahçemizdeki kuşlar yağmurdan, soğuktan ve yırtıcı hayvanlardan korunmuş olacaklar.
0: Öyleyse az kenara çekil bakayım. Kaç tane yapmışsın? Bir, iki, üç, dört. Şuradakini de sayarsak beş ediyor. Peki bu kutu.

0: kutuları nerelere koymayı düşünüyorsun?
1: Bilmem. Neresi uygun olur acaba?
0: Bence bir tanesini elma ağacının gövdesine yerleştirelim.
1: İkinci kutuyu ne yapalım?
0: Kümesin yanındaki dut ağacını asabiliriz. Geri kalan kutuları da evin üç köşesine taksim ederiz artık.
1: Ha? Taksim etmek mi?
0: Paylaştıralım demek istiyorum yani.
1: Ha, harika. Ne zaman başlayalım dede?
0: Hemen şimdi.
2: Anne, pencerenin kenarına oturduğuna göre yine sokakta oynayan çocukları seyrediyorsun, değil mi?
3: Sokağa değil de gelinim, bizim bahçedekileri seyrediyorum. Mutlu ile Mahir'in ellerinde küçük kutular var. Mutlu az önce elma ağacına çıktı. Hı? Şimdi de ağacın gövdesine elindeki kutuyu yerleştiriyor.
2: Bir de ben bakayım şuna. Evet, Mutlu'nun elindeki kutu da tıpkı kuş yuvasına benziyor.
3: Sabahtan beri uğraşıyordu çocuk. Demek bütün çabası bunun içindi.
2: Hatırlıyor musun anne? Mutlu daha önce de yine kuşlara yuva yapmak istemişti de.
3: Hatırlamaz olur muyum hiç? Çamaşır sepetiyle banyodaki havluyu kullanmıştı.
2: Ay çok şükür artık bir şeyler icat ederken kullandığımız eşyalara dokunmuyor.
3: Yine de erkenden sevinme derim. Mutlu bu. Ne yapacağı belli mi olur?
2: Öyle öyle. Aklına her an bir fikir gelebilir ama. En azından bugünlük evdeki eşyalar güvende sayılır.
4: Anneciğim, tokalarımı bulamıyorum.
2: Ay, erken konuştum galiba.
3: Benim aklıma bir şey geliyor ama.
2: Benim de.
4: Olamaz, sakın Mutlu deme babaanne.
3: Ben bir şey demedim ki yavrum. Sen isim verdin. Yine de günahını almayalım çocuğu.
4: Nerede o?
2: Bahçede dedenin yanında. Dur kızım, nereye?
4: Tabii ki bahçeye.

0: Mutlu, bastığın dala dikkat et.
1: Farkındayım dede. Çok esnek bir dal bu.
0: Tamam mı?
1: Nasıl? Böyle iyi mi?
0: İyi iyi. Artık tut ağacından inebilirsin.
1: İnmesem mi acaba?
0: Nedenmiş?
1: Ablam geliyor da o yüzden.
0: Ablan gelirse gelsin. Yoksa yine ablanın tokalarını mı aldın sen?
1: Kuş yuvalarının kenarlarını sağlamlaştırmak için elastik bir malzemeye ihtiyacım vardı da.
0: Bana söyleseydin ya evladım. Köşedeki dükkandan istediğin malzemeyi alırdık.
1: Mutlu. Artık çok geç dede. Ablam geldi bile.
2: Mutlu.
1: Efendim evimizin prensesi.
2: Prenses mi? Sen bana hiç böyle demezdin. Demek ki...
0: Az sakin ol kızım.
2: Olamam dedeciğim. Yine tokalarım yok. Anlaşılan Mutlu yine tokalarıma dadanmış.
1: Hayırlı bir iş için kullandım ben onları. Kuşlar için yeni yuvalar hazırladım. Bir baksana şu kutuların güzelliğine.
2: Güzelim tokaları ne hale getirmiş bu çocuk. İn aşağı. Çabuk çabuk in aşağı.
1: Hayır, inmem.
0: Yavrum şayet mesele toka ise üzülme. Ben sana yenilerini alırım. Hem de kaç tane istersen, en iyisinden.
2: Hayır dedeciğim, bence asıl mesele bir yeri yaparken başka bir yeri yıkmamaktır. Kuşlar için yuva yapmak iyi fikir. Fakat tokaları izinsiz almak, hayır, bunu kabul edemem.
1: Kalbin mi kırıldı senin?
2: Bak hala ne diyor?
0: Sen de ablanla alay etmeyi kes bakalım.
2: Dedeciğim, biz bu meseleyi Mutlu'yla defalarca konuşmadık mı?
0: Hangi meseleyi?
2: Şey işte canım, başkasına ait olan eşyanın izinsiz alınmaması gerektiğini.
0: Tevekkeli dememişler. Et tekraru ahsen velev kâne 180 diye. Yani tekrar güzeldir. 180 kere de olsa biz yine söylemeye devam edelim.
2: Neyse. Büyüklük bende kalsın. Sen de in artık o ağaçtan. Düşüp bir yerini inciteceksin.
1: Bir şey yapmayacaksan ineyim.
2: Tamam yapmayacağım.
1: Söz mü?
2: Söz.
0: Birazdan çarşıya çıkacağım. Yavrum hangi tokadan istiyorsan söyle, sana ondan alayım.
2: Gerek yok dedeciğim. Ne olur ne olmaz diye kenara birkaç toka ayırmıştım.
1: Abla, kenara derken eski flüt kutusunun içine koyduğun tokalardan bahsetmiyorsun herhalde.
2: Evet, onlardan bahsediyorum. Yoksa onları da mı kullandın?
1: Kullandım ama bir sor bunun için yaptın diye.
2: Şimdi gösteririm ben sana. Gel buraya.
1: Hani bir şey yapmayacağım diye söz vermiştin.
2: Mutlu ol, gel buraya.
1: Ama abla ya.
2: Gel dedim sana.
3: Baba. Ne oluyor burada?
0: Ne olacak? Bizim Mutlu bir yeri yaparken veya onarırken başka bir yeri kırmaması gerektiğini öğreniyor oğlum.
4: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu. Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem.

ki tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım diye cevap vermiştim. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmud.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Etrafını saran krizlere rağmen Türkiye'nin istikrar adası kimliğini güçlendirdiğini belirten Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la sağlanan samimi diyalog sayesinde ikili ticarette 100 milyar dolar hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. Kişi başına düşen milli gelirin 2026 sonu itibarıyla 20 bin dolara aşacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara yönelik kurumlar vergisi indirimlerini, savunma sanayiinde 10 milyar dolara aşan ihracat başarısını ve F-35 ile S-400 gibi kısıtlamaların geride bırakılarak ortak üretimi kapsayan yeni bir işbirliği dönemine geçilmesi gerektiğini vurguladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşı bitirecek 7 şartını sunarak müzakere masasını işaret etmişti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin teklifine yeşil ışık yaktı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmeye açık olduğunu söyledi. Katar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması için çabaların sürdüğünü duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yerini yoğun İHA ve füze saldırıları aldı. Ukrayna, Rusya'ya tarihinin en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi. Moskova'daki petrol rafinerisiyle işletme tesisleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya'nın dizel yakıt sanayinin kontrolünü kaybettiğini savundu. Saldırılara karşılık Rusya da Ukrayna'yı vurmayı sürdürdü. Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik soruşturma genişliyor. Bu kez katılım evin paylarındaki işlemler mercek altına alındı. 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15'i gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağındaysa para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Masak, şirket yöneticilerinin ve yakınlarının yurt dışı para ve kripto varlık hareketlerini inceliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mercek altına alınan cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan FETÖ soruşturmasından cezaevinde bulunan Enver Altaylı'nın da bugün ifade vermesi bekleniyor. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası başladı. TOKİ'den ev ve iş yeri alan vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçlayan ve 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında borcunun tamamını veya en az %25'lik kısmını peşin ödeyen alıcılara mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim imkanı sağlanacak. Taksit ödemeleri en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış ve geçmişe dönük borcu bulunmayan yaklaşık 228 bin alıcının yararlanacak. Kullanabileceği düzenlemede vatandaşlar emlak beyan belgesi ve DAS poliçeleriyle doğrudan sözleşme imzaladıkları ilgili banka şubelerine başvuruda bulunabilecek. Kalan taksidi 12 ay veya daha az olanlarsa kampanyadan faydalanamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik Errebiyan'ın daveti üzerine ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkilerle hac ve umre hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik ortak adımlar ele alındı. Temasları kapsamında Suudi Türk Umre Şirketleri Meclisi toplantısına katılan ve 2027 Umre ve Ziyaret Forumu'nun açılışında yer alan Arpaguş, sektör temsilcileriyle sahadaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 23, İzmir ve Antalya 29, Eskişehir 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Hayatın içerisinde insanların üstlenmiş oldukları önemli vazifeler, görevler, fiiller vardır. Hem hayatta yüklenilen farklı sorumlulukları böyle ifade edebileceğimiz gibi aslında ibadetler de insana verilen ve insanın yaptığı ve tamamladığı anda huzur bulduğu eylemlerdir. Yüce kitabımızda Bakara suresinin 127. ayeti kerimesinde yer alan bir bilgi ve yapılan kısa bir dua var. Bugün bu duayı beraberce hatırlamak ve üzerinde konuşmak istiyorum. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı, tamamlıyorlardı. Ve ardından şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Değerli kardeşlerim, Kabe-i Muazzama'yı inşa etme, yapma, tamamlama, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'e verilen önemli bir görev, vazife. Ve bu önemli görevi, bu önemli vazifeyi, kendilerine verilen emaneti, tamamlamış olmanın ve yapmış olmanın huzuruyla Cenab-ı Allah'a sığınıyorlar. Ve bu bize bir örnek olarak sunuluyor bir anlamda ve deniliyor ki bu bağlamda size de verilen görevler, vazifeler, emanetler tamamlandığında, bir iyilik yaptığınızda, bir güzellik yaptığınızda, bir doğru davranışta bulunduğunuzda bunun ardından bu duayı yapın deniliyor bir anlamda. Bu ibadet de olabilir. Ve ibadetlerin ardından, yani iyi ve güzel işleri yapmanın ardından yapılan duaların kabul olacağına dair Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en makbul duaların ibadetlerin ardından yapılan dualar olduğuna dair sözleri var. İbadet esnasında yapılan dualar olduğuna dair rivayetler var. Bundan dolayıdır ki mesela namazın ardında Peygamber Efendimiz dua etmiştir. Malumunuz tahiyyatla başlayan ve tahiyyatın ardında yapmış olduğumuz dualarla bunu biliriz. Ve bizim ecdadımız yine namaz tamamlandığında namaz kılınan mekanı terk etmeden dua etmeyi, beraberce el açmayı, tesbih çekmeyi önemli bir gelenek olarak bizlere emanet edip bir anlamda bırakmışlardır. Ve camilerimizde namazı tamamlayıp kalktığımızda cemaate iştirak eden vatandaşlarımız bilirler ki namaz kılan insanlar birbirlerine hep buradaki duayı yaparlar. Rabbena takabbel minna. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle anlamına gelen bu duayı Arapça veya Türkçesiyle takabbel Allah deriz birbirimize mesela camide. Veya Allah kabul eylesin deriz. Yani biz bir eylem yaptık ama, ortaya bir şey koyduk ama, bir görevi, vazifeyi tamamladık ama Rabbimizin kabul etmesi önemlidir. Asıl olan odur. Yani sevdiğinize bir hediye verirsiniz, bir şey gönderirsiniz. Gençlerimiz sevmiş oldukları hanımefendilere hediyeler gönderirler. Nişanlılarına, nişanlılık döneminde evlilik tekliflerinde bulunurlar. Teklifte bulunmak önemlidir. Hediyeyi göndermek güzeldir. Ama o güzelliğin tamamlanması karşı tarafın kabulüyle kuşkusuz taçlanacak ve tamamlanacaktır. O sebeple eylemi yapmak, fiili yapmak, ibadeti yapmak kuşkusuz çok önemli. Ama bunun taçlanması, kıymetlenmesi Rabbimizin kabulüyle olacaktır. O yüzden yaptığımız güzel işlerin tamamlanabilmesi için bu dua etme geleneği bizde de var. İşte oruçta, oruç esnasında, orucu tamamladığımız anda iftar sofrasında duanın önemine neden dikkat çekiliyor? Çünkü biz bir günü, uzunca geçen zaman dilimini, saatleri Rabbimizin rızasını kazanmak için bir ibadet dikkati bilinciyle geçirip sürdürüyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Yemeği, içmeyi, nefsimizin arzularını sırf Rabbimiz için terk edip bırakıyoruz. Biz bize düşeni yapıyoruz, kulluğumuzu ortaya koyuyoruz. Ama bizim bunu yapmamız ve bu eylemi ortaya koymamız elbette önemli ama asıl bu eyleme anlam, kıymet ve değer katacak olan Rabbimizin kabulüdür. O yüzden oruçlarımızda da iftar sofralarında hep birbirimize bu duayı yapmaz mıyız? Allah kabul etsin deriz birbirimize. İşte Allah kabul etsin duası Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in yaptığı duadır bir anlamda.
Kabe inşası

0: sonrasında. Bizde o geleneği, o güzelliği sürdürür ve bir ibadet, bir güzelliği yaptığımızda, infakta bulunduğumuzda, zekat verdiğimizde, bir bağışta bulunduğumuzda, bağışı kabul edenler, alanlar, çevremizdekiler hep bize ne derler? Allah kabul etsin. Kurban kestiğimizde, kurban kesme eylemini tamamladığımızda hep Allah kabul etsin deriz. İbadetlerin Rabbimiz tarafından kabulü önemli. Ya Rabbimiz kabul etmezse halimiz ne olur? O yüzden Rabbimizin rızasını kazanma dışında bir amaçla bu eylemleri, fiilleri asla yapmamalıyız. Hayatta yaptığımız güzellikleri, bize verilen emanetleri hakkıyla yerine getirme gayretimizi hep Rabbimizin rızasını kazanma arzusuyla kullanıp ortaya koymalıyız. Ve ayeti kerimenin sonunda Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in söylemiş oldukları, dile getirdikleri bir başka ifade var. İnneke entes semi'ul alim. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ya Rabbi, yaptığımızı biliyorsun, söylediğimizi biliyorsun, her şeyden haberdarsın. Neyi neden yaptığımızı biliyorsun, zihnimizden geçirdiğini biliyorsun. Haberdar olmadığın hiçbir şey yok ve bütün bunlardan dolayı yapmış olduğumuz bu eylemi bizden kabul eyle diye dua etmişler. Biz de hayatta yapmış olduğumuz bütün güzelliklerin kabulünü, Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olmasını talep ediyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin ve bizleri bu ibadetlerin mükafatıyla dünyada ve ahirette buluştursun inşallah. Allah'a emanet olun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen? Yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz? Yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize. Bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil. Saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil. Kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği, Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Gelpet'in, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Sıddık oluşu. Hazreti Ebubekir'in Sıddık oluşunu en iyi gösteren olaylardan biri İsra ve Miraç hadisesidir. Müşrikler Hazreti Peygamber'in geceleyin Mescid-i Aksa'ya gittiğini, orada namaz kıldığını, peygamberlerle görüştüğünü ve Allah katına yükseltildiğini bildirdiğini söyleyerek Hazreti Ebubekir'in zihninde şüphe uyandırmak istediler. Onun bu haberi kabul etmeyeceğini düşündüler. Ancak Hazreti Ebubekir'in cevabı çok açıktı. Eğer bunu Hazreti Peygamber söylüyorsa doğrudur. Hazreti Ebubekir o anda olayın olağanüstülüğünden çok haberi getirenin kim olduğuna baktı. Resulullah'ın doğruluğunu zaten biliyordu. Aynı teslimiyet Rum suresinin ilk ayetleri bağlamında da kendini gösterir. Bizanslıların Sasanilere yenilmesi Mekke müşriklerini sevindirmişti. Kur'an, Bizanslıların birkaç yılı içinde galip geleceğini haber verdi. Hazreti Ebubekir de bu ilahi vaadi müşriklere karşı savundu. Görünürde güç dengesi tersini gösterse de o vahyin haberine güvendi. Hicret ve mağara arkadaşlığı. Medine'ye hicret Hazreti Ebubekir'in sadakatini en açık biçimde gösteren olaylardan biridir. Müslümanlara hicret izni verildikten sonra Hazreti Ebubekir de izin istedi. Hazreti Peygamber ona acele etmemesini, Allah'ın kendisine bir arkadaş bulacağını söyledi. Hazreti Ebubekir bu yolculuğun Resulullah'la birlikte gerçekleşebileceğini anladı. Hicret emri geldiğinde Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekir'in yanına giderek çıkış izni verildiğini haber verdi. Hazreti Ebubekir ona arkadaşlık edip edemeyeceğini sordu ve evet cevabını alınca sevindi. Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'i öldürme kararı almışlardı. Bu yüzden yolculuk, gizlilik, tedbir ve sabır gerektiriyordu. Hazreti Ebubekir iki deve hazırladı. Güvenilir bir rehber tuttu. Ailesiyle birlikte yol azığını temin etti. Kızı Esma kuşağını ikiye bölerek yiyecek ve su kaplarını bağladı. Oğlu Abdullah geceleyin haber taşıdı. Amir bin Füheyre koyunlarıyla izleri kapattı. Sevr mağarasında bu dostluk büyük bir sınavdan geçti. Müşrikler mağaranın yakınına kadar geldiğinde Hazreti Ebubekir'in bütün endişesi Hazreti Peygamber içindi. Allah Resulü onu "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" anlamındaki sözleriyle teskin etti. Kur'an'da bu sahneye işaret eder. Hazreti Ebubekir bu yüzden sonradan Yar-ı Gâr, yani mağara dostu diye anıldı. Aynı sadakat yolda Süraka bin Malik onlara yaklaştığında bir kez daha ortaya çıktı. Süraka'nın kendilerine ulaşmasından endişelenip ağlayan Hazreti Ebubekir'e Hazreti Peygamber niçin ağladığını sorunca "Yemin ederim ki kendime değil sana ağlıyorum" dedi. Medine'ye vardıklarında ticaretten tanındığı için kendisine "Önündeki bu kişi kimdir?" diye soruluyordu. Hazreti Ebubekir onun kimliğini açıkça söylemeden "Bana yolu gösteriyor" cevabını veriyordu. Medine'de Hazreti Peygamber'in yanında. Medine'ye hicretten sonra Hazreti Ebubekir zorunlu görevler dışında Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe ile evlenmesi iki aile arasındaki bağı daha da pekiştirdi. Mescid-i Nebevi'nin yapılacağı arsayı Hazreti Peygamber'in talimatıyla o satın aldı, mescidin inşasında da bizzat çalıştı. Medine döneminin gazve ve seferlerinde Hazreti Peygamber'in yanında yer aldı. Bedir'de savaş öncesinde ona destek verdi. Esirler konusunda fidye alınmasını, bu kimselerin ileride hidayete ermesinin de mümkün olduğunu düşündü. Aynı savaşta müşrik safındaki oğlu Abdurrahman mübarezeye çıkınca Hazreti Ebubekir onunla dövüşmek için öne atıldı, ancak Hazreti Peygamber buna izin vermedi. Uhud'da Müslümanların bozulduğu anda Hazreti Peygamber'i yalnız bırakmayan az sayıdaki sahabi arasındaydı. Hendek günlerinde Medine'de kalan aileler için duyduğu endişeyi şu sözlerle anlatmıştır. Beni Kurayza Yahudilerinden duyduğumuz korku, dışarıdaki ordulardan duyduğumuzdan daha fazlaydı. Sel'a dağının eteklerine çıkar, Medine'deki evlere bakar, onları sükunet içinde görünce Allah'a hamd ederdim. Hudeybiye Antlaşması, Hazreti Ebubekir'in teslimiyetini ve metanetini ortaya koyan anlardan biridir. Antlaşmanın bazı maddeleri ilk bakışta Müslümanların aleyhine görünmüştü. Hazreti Ömer bu rahatsızlığını önce Hazreti Peygamber'e ardından Hazreti Ebubekir'e açtı. Hazreti Ebubekir onu, "O Allah'ın elçisidir, Allah onu yalnız bırakmaz" anlamındaki sözüyle teskin etti. O gün antlaşmanın hikmetini çoğu kimse kavrayamamış, Resulullah'la Rabbi arasındaki sırrı anlamakta zorlanmışlardı. Hazreti Ebubekir ise görünen şartlar yerine antlaşmanın hikmetine güveniyordu. Hayber'de Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'e başvurarak hurma ağaçlarının kesilmemesini istedi. Hazreti Peygamber onun bu sözünün ardından ağaçların kesilmesini yasakladı. Savaşta bile gereksiz tahribata izin vermiyordu. Zatü Selasil seriyesindeki komutanlık ve imamlık tartışmasında onun dengeleyici yönü öne çıktı. Amr bin As'ın komutanlığından Hazreti Ömer rahatsız olunca Hazreti Ebubekir, Resulullah'ın onu savaş bilgisi sebebiyle tayin ettiğini hatırlattı ve meseleyi büyütmedi. Mekke fethi günü bir başka incelik yaşandı. Hazreti Ebubekir, yaşlı babası Ebu Kuhafe'yi Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdi. Allah Resulü yaşlı bir adamın getirilmesi yerine onun yanına kendisinin gidebileceğini söyleyerek karşılık verdi. Ebu Kuhafe'nin Müslüman olmasıyla daha önce iman eden annesinin ardından babası da İslam'a girmiş oldu. İfk hadisesi. İfk hadisesi onun ahlakını belki en çok zorlayan andır. Hazreti Ayşe'ye atılan iftira hem Hazreti Peygamber'i hem de Ebu Bekir'in ailesini derinden sarstı. Üstelik iftirayı yayanların arasında Hazreti Ebu Bekir'in yıllarca elinden tuttuğu akrabası Mistah bin Üsase de vardı. Kendi kızına atılan bu iftira onun için ağır bir imtihandı. Buna dayanamayan Hazreti Ebu Bekir, Mistah'a bir daha yardım etmeyeceğine yemin etti. Ardından Nur suresinin 22. ayeti indi. Ayet, varlık sahiplerinin yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere yardımı kesmemelerini, affedip iyi davranmalarını hatırlatıyor, sonunda da Allah'ın bağışlayıcı ve merhamet edici olduğunu bildiriyordu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir yemininden döndü ve Mistah'a yardımını eskisi gibi sürdürdü. Tebük Seferi ve Hac Emirliği. Tebük Seferi hazırlıkları zorlukların bir araya geldiği bir dönemde yapıldı. Hava sıcaktı, yiyecek sıkıntısı vardı, hurma hasadı yaklaşmıştı. Müslümanlar güçleri nispetinde orduya destek olmaya çalıştılar. Hazreti Osman ordunun önemli bir kısmını donattı. Hazreti Ömer malının yarısını getirdi. Hazreti Ebubekir ise malının tamamını bağışladı. Hazreti Peygamber ona ailesine ne bıraktığını sorduğunda Allah ve Resulünü bıraktığını söyledi. Hicretin 9. yılında Hazreti Peygamber onu Müslümanlara hac yaptırmak üzere emiri hac tayin etti. Tevbe suresinin ilk ayetlerini tebliğ için Hazreti Ali önderliğinde de Hazreti Ebubekir kendi vazifesini sürdürmeye devam etti. Hazreti Peygamber nezdindeki değeri. Hazreti Ebubekir'in değerini en çok Hazreti Peygamber'in ona bakışında görürüz. Allah Resulü dostluğu ve malıyla kendisine en çok güven veren kişinin Hazreti Ebubekir olduğunu söylemiş, "Ümmetimden bir dost edinseydim Ebubekir'i edinirdim" buyurmuştur. En çok kimi sevdiği sorulduğunda da kadınlardan Hazreti Ayşe'yi, erkeklerden Hazreti Ebubekir'i anmıştır. Bu yakınlık bir gönül bağının ötesindeydi. Hazreti Peygamber işlerinde ona danışır, onunla görüşürdü. Bu yüzden ona peygamberin veziri denmiştir. Vahiy katipliği yapar, Medine'ye gelen elçilere Hazreti Peygamber'in yanında nasıl davranacaklarını öğretirdi. Vefat günü. Hazreti Peygamber hastalandığında namazları Hazreti Ebubekir'in kıldırmasını istedi. Hazreti Ayşe babasının yufka yürekli olduğunu, Kur'an okurken ağladığını ve sesini cemaate duyurmakta zorlanabileceğini söyleyerek imametin Hazreti Ömer'e verilmesini arzu etti. Hazreti Peygamber ise ısrarla Hazreti Ebubekir'in imamlık etmesini emretti. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Müslümanlar büyük bir sarsıntı yaşadı. Hazreti Ömer gibi güçlü bir sahabi bile bu acının ağırlığıyla Resulullah'ın ölmediğini söyleyecek kadar sarsılmıştı. Hazreti Ebubekir geldi, Hazreti Peygamber'in yüzünü açtı, onu öptü ve sağlığında da ölümünde de güzel olduğunu söyleyerek gözyaşı döktü. Ardından insanlara hitap ederek, kim Muhammed'e ibadet ediyorsa Muhammed'in vefat ettiğini, kim Allah'a ibadet ediyorsa Allah'ın diri olduğunu ve ölmeyeceğini hatırlatarak ilgili ayetleri okudu ve Resulullah'ın peygamberlik görevini tamamladığını vurguladı. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Ali İmran Suresi 144. Ayet. İnsanları Resulullah sevgisinden koparmadan bu sevgiyi Allah'a kulluk bilinciyle dengelemeye çalıştı. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 11 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 9 Eylül 1442. Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin 9. Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vefatı. 1520. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Peygamber'in ilk evladı Zeynep. Zeynep, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eşi Hazreti Hatice radiyallahu anhadan doğan ilk çocuğudur. Hicretten 23 yıl önce Mekke'de dünyaya geldi. İslam'ı annesi ve kardeşleriyle birlikte aynı zamanda kabul etti. Teyzesi Hale binti Hüveylid'in oğlu Ebul As'la evlendi. Bu evlilikten Ali ve Ümame adlarında iki çocuğu oldu. Hazreti Peygamber ve diğer çocukları Medine'ye hicret edince Zeynep kocası izin vermediği için Mekke'de kaldı. Kocası Bedir gazvesine müşriklerin safında katılıp esir düştü. Zeynep kocasının serbest bırakılması için bir miktar mal ve annesinin evlenirken hediye ettiği gerdanlığı fidye olarak yolladı. Hazreti Peygamber gerdanlığı görünce çok duygulandı ve ashabından gerdanlıkla birlikte kızının gönderdiği malın kendisine iade edilmesini, Ebul As'ın da serbest bırakılmasını istedi. Resul-i Ekrem Mekke'de İslam'ı tebliğ ederken müşrikler tarafından üzerine toprak atıldığında yetişip babasının yüzünü yıkayan Zeynep'ti. Zeynep 8. yılın Safer ayı sonunda 31 yaşındayken Medine'de vefat etti. Bir ayet. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sağ ol. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Fussilet Suresi 34. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi. Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Etrafını saran krizlere rağmen Türkiye'nin istikrar adası kimliğini güçlendirdiğini belirten Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la sağlanan samimi diyalog sayesinde ikili ticarette 100 milyar dolar hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. Kişi başına düşen milli gelirin 2026 sonu itibarıyla 20 bin dolara aşacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara yönelik kurumlar vergisi indirimlerini, savunma sanayiinde 10 milyar dolara aşan ihracat başarısını ve F-35 ile S-400 gibi kısıtlamaların geride bırakılarak ortak üretimi kapsayan yeni bir işbirliği dönemine geçilmesi gerektiğini vurguladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşı bitirecek 7 şartını sunarak müzakere masasını işaret etmişti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin teklifine yeşil ışık yaktı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmeye açık olduğunu söyledi. Katar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması için çabaların sürdüğünü duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yerini yoğun İHA ve füze saldırıları aldı. Ukrayna, Rusya'ya tarihinin en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi. Moskova'daki petrol rafinerisi ile işletme tesisleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya'nın dizel yakıt sanayinin kontrolünü kaybettiğini savundu. Saldırılara karşılık Rusya da Ukrayna'yı vurmayı sürdürdü. Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik soruşturma genişliyor. Bu kez katılım evin paylarındaki işlemler mercek altına alındı. 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15'i gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağında ise para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Masak, şirket yöneticilerinin ve yakınlarının yurt dışı para ve kripto varlık hareketlerini inceliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mercek altına alınan cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan FETÖ soruşturmasından cezaevinde bulunan Enver Altaylı'nın da bugün ifade vermesi bekleniyor. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası başladı. TOKİ'den ev ve iş yeri alan vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçlayan ve 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında borcunun tamamını veya en az %25'lik kısmını peşin ödeyen alıcılara mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim imkanı sağlanacak. Taksit ödemeleri en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış ve geçmişe dönük borcu bulunmayan yaklaşık 228 bin alıcının yararlanacak. Düzenlemede vatandaşlar emlak beyan belgesi ve DASK poliçeleriyle doğrudan sözleşme imzaladıkları ilgili banka şubelerine başvuruda bulunabilecek. Kalan taksidi 12 ay veya daha

0: Az olanlarsa kampanyadan faydalanamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik Errebiyan'ın daveti üzerine ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkilerle hac ve umre hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik ortak adımlar ele alındı. Temasları kapsamında Suudi Türk Umre Şirketleri Meclisi toplantısına katılan ve 2027 Umre ve Ziyaret Forumu'nun açılışında yer alan Arpaguş, sektör temsilcileriyle sahadaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 23, İzmir ve Antalya 29, Eskişehir 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.

0: Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Efendim akşamınız, geceniz hayırlı olsun. Günyaz programında sizlerle birlikteyiz. Güftelerimiz niyaza dursun, bestelerimiz gül koksun, sohbetimiz gül niyaz olsun diyoruz. Ve sunucu mikrofonunda ben İbrahim Bildir. Bir kez daha sizlerle birlikte olabilmenin bir hafta aranın ardından bahtiyarlığını yaşıyorum efendim. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi kıymetli sazendelerimiz bizlerle birlikte. Kanunda Emin Bayram, Utta Hüseyin Yıldır, Çello'da Yiğit Ateş'i dinleyeceğiz. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz beyefendi, kıymetli kardeşim, sesimizi sizlere ulaştıracak. Programımızı Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da selamlarını sizlere iletiyorum ve her zaman olduğu gibi kıymetli solistimiz, sanatçımız, kıymetli hocamız Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Kıymetli üstadım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bir hafta aranın ardından yeniden buluştuk. Ne mutlu.
1: Elhamdülillah, şükürler olsun Yaradan'a. İnşallah bugün de musiki dolu dinleyicilerimizin seveceği bir program olur inşallah.
0: İnşallah diyoruz ve Günyaz programını uzun süredir takip eden dinleyicilerimiz belki şaşırmışlardır. Bir önceki bölümde ya hep bestekarları, güftekarları, onların hayat hikayelerini dinliyorduk. Makamlarda ne oldu acaba diye belki soranlar olmuştur. Evet, Günyaz programımızda bir önceki bölümde rast makamını ele aldık. Amacımız şudur, kadim musiki mirasımızda birden fazla makamlarımız var. Makam nedir? Ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Nasıl incelikleri vardır? Diğer farklı kültürlerin müziklerinden ayıran özellikleri nedir diye belki 15 dakika 20 dakikalık bir sohbet içerisinde, yarım saatlik bir program süresince ilgili olan kıymetli dinleyicilerimize bir kulak dolgunluğu olur, bu konu hakkında bir fikir edinirler diye düşündük. Bu doğrultuda makamları ele aldık. Çünkü makamlar bizim klasik Türk musikimiz, tasavvuf musikimiz, ilahilerimiz, ezgilerimiz günlük hayatta birçok yerde karşımıza çıkıyor. Ezan-ı Muhammedi makamlar üzerine bina edilmiş. Kur'an-ı Kerim tilavetlerini imamlarımız, müezzin kayımlarımız belirli makamlar üzerinde icra ediyorlar bu tilavetleri. Annelerimizin bizlere söylediği ninnilerde bile aslında makamlarımız söz konusu. Bu doğrultuda rast makamından sonra bir önceki bölümde işlediğimiz bu bölümde uşak makamını ele alacağız. Öyle değil mi üstadım?
1: İnşallah.
0: Hemen detaya, konuya girmeden önce uşak makamından güzel bir ilahi sizden dinlesek.
1: Evet, biz de havaya gireriz, uşak makamını daha iyi hissederiz.
0: Güftesi Yunus Emre'ye ait, benim önümdeki evet. Notlarda söylüyor. Bestesi efendim Kemal Gürses'e evet. Ait. Kemal Buyurunuz Gürses. Efendim, uşak ilahi Doktor Agah Terzi icrası ile dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Ya Rabbena, ya Rabbena, yardım eyle kıyamette. Bu güfte, bu sözler Yunus Emre'mize ait. Kemal Gürses bestesiyle bu Uşak İlahi Doktor Agah Terzi yorumuyla dinledik. Kıymetli üstadım, ağzınıza, gönlünüze sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Sazendilerimizin de ellerine, yüreklerine sağlık.
2: Emeklerine diyoruz. Sağlık kardeşlerim.
1: Eyvallah, sağ olun. Uşak makamı diye bahsetmiştik. Ben efendim hemen sorayım. Naçizane ben gururla da söylüyorum, Uşaklıyım.
2: Oh.
1: Uşak'la bir alakası var mıdır Uşak makamının? Var tabii. Aşıklar diye bir kelime anlamı var değil
2: tabii
1: mi?
2: Ki, tabii ki.
1: Buyurunuz, Uşak makamı nedir? Sizden dinlemek isteriz.
2: Şimdi Uşak makamının ismi Arapça kökenli bir kelime olan aşıklar anlamına gelen Uşak. Yani Uşak, met vardır ikinci elifin üzerinde. Bu kelime aşk kelimesinin çoğuludur. Aşıklar anlamına gelir. Aşıklar makamı olarak bilinir Uşak makamı. Ve kelime anlamıyla da doğrudan ilişkili olarak aşıkların kendini kaptırdığı, kaybettiği bir deryadır Uşak makamı. Tabii biraz tarihçesinden de bahsetmek gerekirse çok eski temel makamlardan biridir. Nasıl ki Ras makamını en kadim makamlardan değilse, Uşak makamı da bu temel makamlarımızdan biridir. Hatta Safiyüddin Abdülurmevi'nin 14. yüzyıldaki eserinde de bahsedilmiştir. Aslında eski adı Uşak makamı değil bu makamın. Nasıl biz Rast'a başladık ya, perde isimleriyle aslında makamlar. Rast'tan sonraki perde aslında Dügah perdesidir. Uşak makamının eski adı Dügah makamıydı. Yani sıra olarak Rast'tan bir sonraki perde Dügah ve Dügah karar verdiği için de, Dügah perdesine karar verdiği için Dügah makamı iken Uşak makamı ismini almış daha sonralarda ve günümüze de Uşak makamı olarak gelmiş. Duygu olarak ilk eserden de dinleyiciye aktarabildik mi bilmiyorum. İnşallah aktarabilmişizdir. Genellikle dinlendirici, rahatlatıcı, İçli ve dini duyguları uyandıran bir makamdır Uşak makamı. Hani aşıklar makamı dedik ya.
1: Karamsar değil ama sakin bir makam.
2: Sakin, ağırbaşlı bir karakteri vardır. Yani Ras makamı için söylediğim her şeyi Uşak makamı için de söylerim. Ağırbaşlı, çok fazla ses hareketleri, süslemeleri ön planda olmayan, daha ziyade dinlendirici bir üslupta olan, dini duyguları harekete geçiren bir makamdır. Yine Ras makamında nasıl pes bölgeye doğru genişleme varsa, Uşak makamı da pes bölgede yegah perdesine doğru Ras çeşnisiyle genişler.
1: Evet.
2: Türk musikisi bir çeşniler musikisidir. Çeşnilerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir makam yapısından bahsetmiştik. Hakeza Dügah perdesine karar verip pes bölgeye de yegah perdesine doğru Rast makamıyla genişler. Neva perdesinden yukarıya doğru da yine Rast'la genişler. Uşak dörtlüsü ve Rast beşlisi vardır. Bakın, Uşak makamı içerisinde de Rast var.
1: Evet.
2: Yani Rast öyle
1: birbirinden
2: bir...
1: Birbirinden bağımsız,
2: bağımsız
1: değil.
2: Birbirine değil.
1: Girişmiş. Birbirine
2: tabii
1: güzel çeşniler, baharatlar,
2: tabii,
1: lezzetler bırakmış.
2: Neva'da Rast'la genişliyor. Buselik'le iniyor. Bakın, Uşak makamının içerisindeki duyduğumuz nameler, Uşak namesi var, Uşak dörtlüsü var, Buselik beşlisi var, yani Buselik makamından da çeşniler var, Rast çeşnisi de var, pes bölgede de yine Rast'la genişliyor. Yani kısaca bu makamın tanımlamasında bu terimler kullanılır. Uşak dörtlüsü, Buselik beşlisi ile meydana gelir, pes bölgede Rast'la genişler.
1: Siz şimdi böyle anlattıkça ben şunu düşünüyorum kıymetli üstadım. Bir musikiyi 4 dakika 5 dakika içerisinde bir musiki eserini dinliyoruz ve bir sonrakine geçiyoruz hemen biz dinleyici olarak. Ama içinde nasıl bir matematik, nasıl bir farklı dil, nasıl bir gerçekten bir miras, kadim bir miras olduğunu anlattıkça ben daha iyi anlıyorum kıymetli üstadım. Şimdi Dügah dediniz, Rast diyorsunuz, Uşak diyorsunuz. Sadece bunların kelime anlamı bile aslında büyük bir coğrafyayı bizlerin önümüze getiriyor. Arapçadan beslenmiş, Farsçadan beslenmiş, Türkçeden beslenmiş. Mesela Dügah muhtemelen yekdü. İkiyle evet, bir bağlantısı olan bir şeydir. Gerçi şu anda konumuz değil ama
2: tabii
1: ikinin evi.
2: Dedim ya, Rast makamının eski adı yegah makamıdır diye.
1: Evet.
2: İşte yegah birinci perde.
1: Birinci yegah, perde.
2: Rast Dügah ikinci perde.
1: İkinci perde.
2: Uşak. Yani eski isimleri de aslında bu perdelerin yerleriyle alakalı.
1: Şimdi sizin merakınız, sizin ilgi alanınız nasıl musiki ise, evet, benim de ilgi alanım etimoloji. Kelimelerin, eyvallah, kökenleri. Bunları gördükçe, musikiyle birleştiğini gördükçe, işte o büyük coğrafyada bir arada yaşayan insanların, bir arada yaşayan o ümmetin, topluluğun nasıl birbirini güzel bir şekilde etkileyip, çeşniden bahsediyorsunuz, güzel yemekler, güzel lezzetler, güzel musiki ortaya çıkardığını bir kere daha sizin anlatımınızda çok net bir şekilde görebiliyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bilmiyorum başka milletlere, başka topraklara nasip olmuş mudur bu kadar güzel çeşitlilik, bu kadar güzel ahenk, güzel renk. İşte onlardan bir tanesi de Uşak makamı. Birbirinden farklı çeşnilerle beslenmiş. Biz de güzel örneklerinden örnekler sunma gayretindeyiz. Bir sonraki Uşak ilahi önümdeki notlarda kıymetli üstadım. Bestesi Şeyh Sinan Efendi, güftesi Aziz Mahmut Hüdayi'ye ait, evet, öyle değil mi?
2: Evet.
1: Sizden dinleyelim yine.
2: Tabii bu ilahi farklı makamlarda da seslendirilmiştir. Önceki bölümlerde Acem Aşiren makamında da okuduk bu ilahiyi. Bugün de Uşak makamında okuyalım. Ondan sonra da Uşak makamında çevremizde duyup da aşina olduğumuz neler var? Bir onlara bahsedelim. Veyahut da uşak zannettiğimiz ama uşak olmayan şeyler nedir? Tamam. Ezanlar üzerinden gidebiliriz
1: İnşallah.
2: Mesela yine.
1: Bundan sonra, eyvallah, o konu üzerine konuşalım ama, tabii, ben de burada bir hemen başta söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Uşaklıyım. Evet. Aslında Uşak şehrimizin de adı Uşak'tır. Yani, evet, oğul, hizmetçi anlamındaki Uşak değil. Evet. Kelime kökü olarak Uşak şehrimizdir ama günümüzde değil.
2: Maalesef bu ses düşmeleri Türkçemizde oluyor. Hatta bu, evet, Uşak makamı Uşak makamı diye, Uşak makamında bir İçin taksim diye söylenir. Evet.
1: Doğrusu Uşak makamıdır. Evet. Uşak şehridir. Evet, hemen bir ilahiyle Uşak makamını kıymetli üstadımızdan bir kez daha dinleyeceğiz.
2: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Ne diyeyim dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı, bana Allah'ım gerek. Ne de güzel sözler Aziz Mahmut Hüdayi'ye ait. Bu güzel ilahiyi Doktor Agah Terzi icrasıyla dinledik. Ağzınıza sağlık kıymetli üstadım.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım da ellerine sağlık.
1: Eyvallah. Uşak makamını anlatmaya devam ediyoruz Gülniyaz programımızda. Az önce söylemiştiniz işte farklarını, ezan-ı Muhammedi'de nasıl kullanılır, hangi vakitlerde kullanılır, belki onlardan bahsetmek istersiniz.
2: Evet tabii, şimdi Uşak makamı bilhassa ikindi ezanlarında sıkça kullanılan bir makam. Uşak makamı ağırbaşlı bir makam olduğunu söylemiştik. Şimdi Uşak makamı içerisinde biraz daha nameli, biraz daha ses vüsatini göstermeye yönelik genişleme olduğu zaman farklı makamlara doğru gidebiliyor. Beyati makamına gidebiliyor, karciğer makamına gidebiliyor, muhayyer makamına gidebiliyor, acem makamına gidebiliyor. Yani orada her makamın kendi özelliklerini bilerek icralar yapmak lazım. Mesela Uşak makamında bir eşhedü en la ilahe illallah, bir de beyati makamında
1: eşhedü en la ilahe illallah
2: peş peşe okuyalım ki farkını anlayalım. Mesela ikindi ezanında

uşak makamıydı. Şimdi müezzinlerimiz, imamlarımız beyatiyi daha çok seslerini kullanabildikleri için beyatiyi tercih ediyorlar ama uşak zannediyorlar. Bakın şu icra beyati makamıdır.

0: Mesela bu ikinci yaptığım beyati makamıdır. Çünkü Nevada kalmayıp üzerindeki Acem perdesine çıkmış, orada vurgu yapmış, tekrar Uşaklı inerek karar vermiştir. Bu beyati makamının karakteristik özelliğidir. Yani Uşak makamı Nevada'dan sonra çıkacaksa tiz bölgeye doğru çıkar. Veyahut da Hüseyin'i perdesine, Acem perdesine dokunup hemen geri gelir. Çok fazla oralarda dolaşmaz.
1: Yani şöyle, aslında lezzette, kulağa hoş evet. gelmede bir problem yok.
0: Tabii
1: sadece
0: ki.
1: Bunu yaptıktan sonra buna uşak denmeli
0: evet.
1: diye söylüyorsunuz.
0: Tabii ki, yoksa o da çok güzel. Evet. O da çok güzel. Ama ikisi farklı güzel. Birisi Ahmet, birisi Mehmet. Cümlemizde fayda var.
1: Hemen uşak bir ilahi daha dinleyelim mi kıymetli üstad?
0: Tabii ki.
1: Kimden bakalım güftesi, yine Yunus Emre'nin güftesi
0: evet.
1: aslında bütün dinleyicilerimizin hepsinin de malumu olduğuna eşlik edebileceklerini düşündüğüm güzel
0: tabii
1: bir
0: ki.
1: ilahi, hatta bir taraftan ben mikrofonu da kapatayım, ben de eşlik edeyim size. Yemen illerinde Veysel Karay.
0: Evet, bu ilahi seçmemin de sebebi tam sadece uşak perdelerindedir.

0: Gülniyaz.
1: Efendim Gülniyaz programında Uşak makamında eserleri, ezgileri, ilahileri sizlere aktarıyoruz. Bu bölümümüzün konusu Uşak makamı. Önceki ilahilerimizi, sohbetimizi kaçıran kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi bizleri dinlemeye başlayan kıymetli dinleyicilerimize hatırlatalım. Diyanet Radyo'nun internet sitesinde arşiv programlarda bütün programlarımız olduğu gibi Gülniyaz programının da arşiv kayıtlarına İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da biliyorsunuz. Diyanet Radyomuzun, Diyanet Risalet Radyomuzun ve Diyanet Kur'an Radyomuzun hesaplarını takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Bizler için kıymetli oradaki yorumlarınız ve beğenileriniz diyoruz ve Uşak makamında sohbetimize devam etmek istiyoruz. Üstadım neler dersiniz?
2: Valla Uşak makamı dediğimiz gibi ilk başta da rast makamıyla ortak özellikleri var. İkisi de ağır başlı. Pes bölgelerde nameleri seven, peste doğru genişlemeyi seven çıkıcı makamlardandır. Pes bölgeyi sever demek çıkıcı makam. Uşak makamında üzerinde durulması

0: gereken noktalardan birisi de uşak perdesidir. Bu seyyah perdesi diye bildiğimiz perde, Rast makamında da seyyah perdesi vardı. Ama uşak makamında karara doğru, yani artık satır sonuna doğru, cümle sonuna doğru bu seyyah perdesi daha pest basılarak uşak makamı hissettirilir. Hani karara doğru yaklaştıkça, işte sabit perdeler yok dedim ya ilk programımızda.
1: Evet, evet.
0: Biz de makamın yapısına göre eser içerisinde o perdenin kullanımı değişebiliyor. İlk başlarda makam girişinde daha tiz başlarken bu perdenin kullanımı, karara doğru yaklaştıkça daha pesleşiyor ve buna uşak sesini duyurma açısından seyyah perdesinin pesleşmesi şeklinde tanımlayabiliriz.
1: Seyyah üçüncü perde mi olmuş?
0: Üçüncü perde oluyor.
1: Yegah birinci, dügah ikinci, seyyah üçüncü perde.
0: Musikimizdeki ismi koyulmuş üçüncü perdedir. Ondan sonra işte çargah diye devam eder, Hicaz, Nemicaz, Neva diye devam eder. Tabii bunlardan bir de atladığımız perde, o seyyah perdesinden bir önce de Kürdi perdesi vardır. Ama o ayrı. Şimdi kadim musikimizden tabii ki. Evet, çok da fazla teknik detaya da girmeden bahsetmeye çalışıyorum. Ama uşak makamı dediğimizde aklımıza gelmesi gereken en önemli şey, pes bölgelerde seyri seven, pes bölgeye doğru genişleyen, ihtiyaç olur da tiz bölgede de bir name göstermek gerekirse gerdaniye ağırlıklı ve muhayyer perdesine ufak tefek temaslarla tekrar karar bölgesine inen bir makamdır. Tiz gösterisini sevmeyen bir makamdır uşak makamı.
1: Günyaz'ın bu temposunu, bu konu akışını aslında çok sevdim kıymetli üstadım. İnşallah dinleyicilerimiz de seviyorlardır, istifade ediyorlardır. Bir taraftan makamları anlatırken hemen arkasından o makamda bir eser, evet, bir ezgi, bir ilahi hemen önlerine düşüyor.
0: Tabii
1: hemen
0: ki.
1: Bir tane daha örnek verelim.
0: Tabii ki, hemen seslendirelim.
1: Ama bu sefer benim önümdeki şeyde notlarda Mehmet Akif Ersoy'a ait
0: çok
1: güzel bir eser. Bunu albümden dinlesek olur mu?
0: Evet, bunu zannedersem 2017-18 olabilir, pandemiden önceki dönemde. Hafız Amir Ateş hocamızın 60. sanat yılı sebebiyle yapılan bir çalışmada vokal grubunu ben oluşturmuştum. Kıymetli arkadaşlarımla birlikte koro olarak seslendirdiğimiz bir eser. Yani solo değil, koro olarak seslendirdiğimiz bir eser. Oradan dinleyelim.
1: O koroya biz de katılalım. Bazı dizelerin sonunda amin var.
0: Tabii
1: o amini
0: ki,
1: hep beraber söyleyelim.
0: Eyvallah. Şimdi.

0: Gülniyaz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Gülniyaz programının bu bölümünde Uşak makamında güzel ilahileri, ezgileri sizlere ulaştırıyoruz. Ya Rab bizi kahretme, helak eyleme, amin. Ta ibret olup aleme kalmayalım, amin. Bu güzel eseri Doktor Agah Terzi icrasıyla, yolumuyla dinledik. Ve bu bölümümüzün de yavaş yavaş sonuna gidiyoruz. Son bir eser daha sizden istirham edeceğiz kıymetli üstadım. Ama öncesinde Uşak makamıyla alakalı böyle küçük ayrıntılar, küçük detaylar varsa eğer aktarmak istediğiniz. Çünkü üniversitede de aynı şeyleri anlatıyorsunuz. Zahmet edip oradan Ankara'ya geliyorsunuz. Burada da bizlere bir ders mahiyetinde oluyor. Biz çok istifade ediyoruz. Şahsım en azından, şahsım adına söyleyeyim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade ediyorlardır. Tabii bu 15-20 dakikalık program içerisinde büyük bir nazariyat külliyatı aktarılamaz belki ama en azından kulaklarda bir hafıza olsun, bir dolgunluk olsun istiyoruz. Bu makamları da, günlük hayatta karşılaştığımız makamlar nelerdir, detayları nedir, sizlerden dinleme fırsatı yakaladık, ne mutlu.
2: Evet, çok tekniğe girmeden program başından şu dakikaya kadar konuştuğumuz şeyleri özetleyip bir iki de ekleme yapmak istiyorum. Pes bölge makamıdır, ağırbaşlı makamdır, ses gösterisi veyahut da enstrüman icrasının şovunun icra edileceği bir makam kesinlikle değildir. Tiz bölgelerde gezmeyi sevmez. Yani bir kaside okuyup siz pesten tize çıkıp tiz bölgede gezip sonra nevaya inip karara iniyorsunuz, o Uşak makamı değildir, o başka bir makamdır. Bariz bir şekilde kendini belli eder her yerde. Dediğim gibi bir de Uşak perdesi dediğimiz seyyah perdesinin daha pes basılmasıyla ortaya çıkan bir karakter vardır ki bu sadece Uşak makamına mahsustur. Hüseyin'i makamında böyle bir şey yoktur. Beyati'de de vardır ama zaten Beyati Uşak makamının tiz bölgelerde daha hareketli olanıdır. Bunlardan bahsedebiliriz. Aşıklar makamı dedik. Dini duyguları harekete geçiren bir makam dedik. Yani Uşak makamını bir eser dinlediğinizde dinlenmiş olmanız lazım. Eğer ki sizi dinlendirmiyorsa Uşak makamı
1: amacına hizmet etmiyor.
2: Uşak makamı olması şüphelidir.
1: Şek makamı olabilir,
2: Beyati olabilir, Acem olabilir, Muhayyer makamı olabilir, Hüseyini olabilir. Hüseyini'yi de Uşak'la karıştırabiliyorlar. O aslında si koma dediğimiz seyyah perdesini kullanan Hüseyin'de daha farklıdır ama Uşak makamı dinginlik makamıdır, temel makamlarımızdandır.
1: İnşallah o dinginliği dinleyicilerimize ulaştırabilmişizdir, buna vesile olabilmişizdir inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli üstadım, programımızın sonuna geldik artık.
2: Evet, ha bir de geçkilerden bahsettik ya.
1: Evet.
2: Bu Uşak makamındaki bu son eseri de onun için sakladım. Uşak makamı içerisinde bazen geçkiler olabilir.
1: Hangi geçkileri
2: mesela,
1: göreceğiz bu
2: eserde? Bir sonraki eserde Hüseyin'in geçkisi olacak. Uşak Salat diye bir Hu Allahümme Salli Ala Muhammed diye başlayan bir eser var. Birinci bölümü Uşak. İkinci bölümde ise Sol Fa Sol Mi Mi, Sol Fa Sol Mi Mi diye Hüseyin'in geçkilerin sıkça olduğu bir yerde var. Ama tekrar sona Uşak'la karar verip bağlıyor.
1: Bu bilgiyi cebimize koyup bu bilgiyle beraber can kulağıyla dinleyeceğiz. Eminim dinleyicilerimiz de aynı noktalara dikkat kesileceklerdir.
2: Evet.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Sunucu mikrofonunda ben İbrahim Bildir. Sizlere elimden geldiği kadar eşlik etme gayretindeydim. Sürçülisan ettimse affola diyorum efendim. Kıymetli sazendelerimiz bizlere Uşak makamında güzel ezgilerin, ilahilerin notalarını ulaştırdılar. Kimler? Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinledik. Kanun'da Emin Bayram. Çello'da Yiğit Ateş. O güzel notaları bizlere ulaştırdılar. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz Beyefendi bizlere eşlik etti. Programımızı Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Efendim önümüzdeki hafta yeniden bir arada olabilmek duasıyla huzurlarınızda Doktor Agah Terzi Üstadımıza, hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür
1: hem icraları için hem de bilgileri bizlere aktardığı için önümüzdeki hafta

0: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

0: Kamu Spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu Spotu.

Hüsnü Hal. Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil. Saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Etrafını saran krizlere rağmen Türkiye'nin istikrar adası kimliğini güçlendirdiğini belirten Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la sağlanan samimi diyalog sayesinde ikili ticarette 100 milyar dolar hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. Kişi başına düşen milli gelirin 2026 sonu itibarıyla 20 bin dolara aşacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara yönelik kurumlar vergisi indirimlerini, savunma sanayiinde 10 milyar dolara aşan ihracat başarısını ve F-35 ile S-400 gibi kısıtlamaların geride bırakılarak ortak üretimi kapsayan yeni bir işbirliği dönemine geçti.

0: Çatışmaların yerini yoğun İHA ve füze saldırıları aldı. Ukrayna, Rusya'ya tarihinin en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi. Moskova'daki petrol rafinerisiyle işletme tesisleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya'nın dizel yakıt sanayinin kontrolünü kaybettiğini savundu. Saldırılara karşılık Rusya da Ukrayna'yı vurmayı sürdürdü. Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik soruşturma genişliyor. Bu kez katılım evin paylarındaki işlemler mercek altına alındı. 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15'i gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağındaysa para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Masak, şirket yöneticilerinin ve yakınlarının yurt dışı para ve kripto varlık hareketlerini inceliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mercek altına alınan cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan FETÖ soruşturmasından cezaevinde bulunan Enver Altaylı'nın da bugün ifade vermesi bekleniyor. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası başladı. TOKİ'den ev ve iş yeri alan vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçlayan ve 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında borcunun tamamını veya en az %25'lik kısmını peşin ödeyen alıcılara mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim imkanı sağlanacak. Taksit ödemeleri en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış ve geçmişe dönük borcu bulunmayan yaklaşık 228 bin alıcının yararlı alınabileceği düzenlemede vatandaşlar emlak beyan belgesi ve DAS poliçeleriyle doğrudan sözleşme imzaladıkları ilgili banka şubelerine başvuruda bulunabilecek. Kalan taksidi 12 ay veya daha az olanlarsa kampanyadan faydalanamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik Errebiyan'ın daveti üzerine ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkilerle hac ve umre hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik ortak adımlar ele alındı. Temasları kapsamında Suudi Türk Umre Şirketleri Meclisi toplantısına katılan ve 2027 Umre ve Ziyaret Forumu'nun açılışında yer alan Arpaguş, sektör temsilcileriyle sahadaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 23, İzmir ve Antalya 29, Eskişehir 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

5. Hayırlı işler peşinde koş. Güzel işler yapmak için gayret göstermek insana dertlerini unutturur, onu hayata bağlar, hatta imana ilişkin pek çok vesveseleri ve problemleri bile

0: düzeltmeye vesile olur. Diyanet görevlisi bir hocamız sohbet esnasında şöyle bir anısını anlatıyor. Dine mesafeli olan, inançla ilgili farklı sorular soran ve bir türlü ikna olmayan bir öğrencim vardı. Ben elimden geldiğince onun şüphelerini gidermek üzere ilmi cevaplar vermeye çalışıyordum. Sonra bir hayır kermesinde kendisine görev verdim. O kermeste onun gayretle çalıştığını gördüm. Sonrasında tavırlarında olumlu anlamda değişiklikler oldu. O zaman şunu anladım ki gençlerin dine ilişkin sorularına bilimsel cevaplar vermek kadar, hatta belki ondan da önemlisi, onları hayır işleriyle buluşturmak ve meşgul etmek. Beden hayır işiyle meşgul olunca zihin şer sorularla uğraşmaktan geri duruyor. Bundan gerçekten önemli sonuçlar çıkarabiliyoruz. Gerçekten de insan kendisini hayırlı işlerle meşgul etmediğinde, vaktini sanal dünyanın verimsiz tartışmalarına, özellikle de dinle ilgili spekülasyonlara verdiğinde kafasında türlü şüpheler oluşmaya başlıyor. Çoğu zaman da bu şüpheleri giderecek bir hoca ya da kitapla buluşamıyor. Beden hayır işiyle meşgul olunca hem zihnin bu verimsiz konulara zaman ayırması söz konusu olmuyor, hem de yapılan hayır işleri insanın gönül dünyasını olumlu etkiliyor. İşte o zaman Peygamberimizin şahsında bütün ümmete hitap eden, o halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ayetinin ne kadar önemli bir ilke ortaya koyduğunu anlıyoruz. İnsan bir işi bitirdiğinde, şöyle biraz boş vakit geçireyim, kafa dinleyeyim diye düşündüğünde, hem daha önce yaptığı hayırlı faaliyetlerin onun ruhunda bıraktığı olumlu izler silinmeye başlıyor, hem de verdiği bu ara gelecekte yapacağı hayırlı faaliyetler için onda bir üşengeçlik, bir tembellik, isteksizlik meydana getiriyor. İnsan dediğimiz varlığı sadece düşünen, akleden, soru soran bir varlık olarak görmek ve onun hep bu yönüne hitap etmek, fotoğrafın tamamını görmemek demek. İnsan aynı zamanda duygu sahibi bir varlık. Onun duygularına hitap etmedikten sonra aklını istediğiniz kadar doldurmaya çalışın fayda etmez. Kafa kadar gönle de hitap etmeli, beyin kadar bedeni de meşgul etmelisiniz. Kur'an, inkarda diretenlere ısrarla yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğunu görün buyurarak, inkara ilişkin soruların oturduğu yerden cevap bulmayacağını, bunun için bedenin de bir takım zahmetlere katlanması gerektiğini söyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde Ashab-ı Suffe adı verilen bir grup genç vardı. Bunlar evli olmayan, kalacak yeri olmayan ve mescidi bir yurt gibi kullanan kimselerdi. Peygamberimiz mescitte bir akademi gibi bu gençlerin zihinlerini ilimle doldururken, diğer yandan onlara sürekli bir takım vazifeler veriyor, görevli olarak bazı işlere gönderiyordu. Bu gençlerin birçoğu ilerleyen zamanlarda ya vali, ya zekat memuru ya da İslam'ı tebliğ için görevlendirilen tebliğciler oldular. Aynı şeyi aile içindeki çocuklarımız için de söylemek mümkün. Onları hayırlı işlerle meşgul etmek, mesela camiye götürmek, hayır hasenat işlerinde yer almalarını sağlamak da onların hayra yatkın olmalarını, kötü şeylerden uzak kalmalarını sağlayacaktır. Duamız: Rabbimiz nefsimizi ve neslimizi hayırlı işlerle meşgul etmeyi, hayır yollarında yorulmayı bizlere nasip eylesin. Hayırlı bir işi bitirince kendimizi başıboş, amaçsız bir şekilde hissetmekten muhafaza buyursun. Bir işi bitirip başka bir hayır işine başlamayı nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünya geçicidir, kalmaz. Bu kalan hayatın daha ne kadar süreceği belli olmaz.

0: Of, sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyeyim bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 11 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 9 Eylül 1442. Tarihte bugün Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in vefatı 1520. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Peygamber'in ilk evladı Zeynep. Zeynep, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eşi Hazreti Hatice radiyallahu anhadan doğan ilk çocuğudur. Hicretten 23 yıl önce Mekke'de dünyaya geldi. İslam'ı annesi ve kardeşleriyle birlikte aynı zamanda kabul etti. Teyzesi Hale binti Hüveylid'in oğlu Ebul As'la evlendi. Bu evlilikten Ali ve Ümame adlarında iki çocuğu oldu. Hazreti Peygamber ve diğer çocukları Medine'ye hicret edince Zeynep kocası izin vermediği için Mekke'de kaldı. Kocası Bedir gazvesine müşriklerin safında katılıp esir düştü. Zeynep kocasının serbest bırakılması için bir miktar mal ve annesinin evlenirken hediye ettiği gerdanlığı fidye olarak yolladı. Hazreti Peygamber gerdanlığı görünce çok duygulandı ve ashabından gerdanlıkla birlikte kızının gönderdiği malın kendisine iade edilmesini, Ebul As'ın da serbest bırakılmasını istedi. Resul-i Ekrem Mekke'de İslam'ı tebliğ ederken müşrikler tarafından üzerine toprak atıldığında yetişip babasının yüzünü yıkayan Zeynep'ti. Zeynep 8. yılın Safer ayı sonunda 31 yaşındayken Medine'de vefat etti. Bir ayet. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sağ. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Fussilet Suresi 34. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: illallah.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Uyuyan kişinin düş görmesine benzer dünya. Hatta düş gördüğü sırada gördüğü hayallerin gerçek olduğunu sanır rüyayı gören o kişi. Fakat uyandığında bütün gördüklerinin birer hayal olduğunu anlar. Tıpkı uyanık olarak bu dünyada yaşayan insanın öldükten sonra bu dünyayı kötü bir rüya, bir hayal olarak hatırlayacağı gibi. Ey hak yolcusu! Sen yalnız geceleri mi uyuyorum sanıyorsun? Gündüz de uykudasın, rüya görüyorsun. Uyuyan bir kişinin gördüğü rüyadır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz, şekli ve suretiyle var gibi görünen bu dünya için. Sen aslında bir gölgeden ibaretsin. Gölgede teferruattan. Sen de dahil kainat, bütün varlıklar gölge gibidir. Asıl olan ay ışığıdır. Asıl var olan Cenab-ı Hak'tır. Ey dost! Uykunu da uyanıklığını da uyuyan bir kimsenin rüya içinde rüya görmesi gibi bil.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Etrafını saran krizlere rağmen Türkiye'nin istikrar adası kimliğini güçlendirdiğini belirten Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la sağlanan samimi diyalog sayesinde ikili ticarette 100 milyar dolar hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. Kişi başına düşen milli gelirin 2026 sonu itibariyle 20 bin dolara aşacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara yönelik kurumlar vergisi indirimlerini, savunma sanayiinde 10 milyar dolara aşan ihracat başarısını ve F-35 ile S-400 gibi kısıtlamaların geride bırakılarak ortak üretimi kapsayan yeni bir işbirliği dönemine geçilmesi gerektiğini vurguladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşı bitirecek 7 şartını sunarak

0: müzakere masasını işaret etmişti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin teklifine yeşil ışık yaktı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmeye açık olduğunu söyledi. Katar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması için çabaların sürdüğünü duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yerini yoğun İHA ve füze saldırıları aldı. Ukrayna, Rusya'ya tarihinin en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi. Moskova'daki petrol rafinerisiyle işletme tesisleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya'nın dizel yakıt sanayinin kontrolünü kaybettiğini savundu. Saldırılara karşılık Rusya da Ukrayna'yı vurmayı sürdürdü. Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik soruşturma genişliyor. Bu kez katılım evin paylarındaki işlemler mercek altına alındı. 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15'i gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağında ise para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Masak, şirket yöneticilerinin ve yakınlarının yurt dışı para ve kripto varlık hareketlerini inceliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mercek altına alınan cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan FETÖ soruşturmasından cezaevinde bulunan Enver Altaylı'nın da bugün ifade vermesi bekleniyor. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası başladı. TOKİ'den ev ve iş yeri alan vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçlayan ve 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında borcunun tamamını veya en az %25'lik kısmını peşin ödeyen alıcılara mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim imkanı sağlanacak. Taksit ödemeleri en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış ve geçmişe dönük borcu bulunmayan yaklaşık 228 bin alıcının yararlanacak. Alınabileceği düzenlemede vatandaşlar emlak beyan belgesi ve DAS poliçeleriyle doğrudan sözleşme imzaladıkları ilgili banka şubelerine başvuruda bulunabilecek. Kalan taksidi 12 ay veya daha az olanlarsa kampanyadan faydalanamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik Errebiya'nın daveti üzerine ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkilerle hac ve umre hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik ortak adımlar ele alındı. Temasları kapsamında Suudi Türk Umre Şirketleri Meclisi toplantısına katılan ve 2027 Umre ve Ziyaret Forumu'nun açılışında yer alan Arpaguş, sektör temsilcileriyle sahadaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 23, İzmir ve Antalya 29, Eskişehir 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum efendim. Kıymetli dostlar, Anadolu'muzun hakikaten çok önemli şehirlerinden biri olan ve özellikle Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin fethine mazhar olan Diyarbakır vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Bugün bizleri Diyarbakır Ulu Camii Şerifi beklemekte. İfade ettiğimiz gibi Diyarbakır Ulu Camii Şerifi Anadolu'muzun en güzel şehirlerinden birisi olan bir hakikat vilayeti olan Diyarbakır'ı süslemekte. Bu yapıyla alakalı bazı tarihi mekan özellikleriyle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz efendim. Sevgili dostlar, bu muhteşem Cami-i Şerif'in avlusuna bakan cephesinde sağda pencere üzerinde yer alan Çiçekli Kufi kitabesine göre Büyük Selçuklu Sultanı Melik Şah'ın emriyle Hicri 484 yılında yaptırıldığını anlıyoruz. Yapının aslı şehrin Müslümanlar tarafından fethinden sonra kiliseden çevrilen bir Cami-i Şerif'tir efendim. Hicri 509 yılındaki deprem ve yangın yapıya büyük zarar vermiş. Bunun üzerine tamamı yeniden inşa edilmiştir. Yapıda bir kısmı tarihli olmak üzere çok sayıda kitabe mevcuttur. Bunlardan Cami-i Şerif'in yeniden inşa edildiği Büyük Selçuklu ve İnaloğulları devrine ait tarihleri yazılı 5 kitabenin bulunduğunu görüyoruz efendim. Onları da şu şekilde ifade etmek mümkün. Avlunun batı cephesinin alt kısmında Hicri 511, üst katında Hicri 518, tarihli bir kitabe karşımıza çıkmakta. Cami-i Şerif'in avluya bakan cephesinde doğuda Hicri 550 tarihli, avlunun doğu cephesinde yine Hicri 557 tarihli kitabeler yer almakta. Minarede ise Hicri 550 tarihli bir kitabe bulunmakla birlikte bunun daha sonraki bir tamirde konulduğu düşünülüyor efendim. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in mimarı Muhammed bin Selame tarafından yapıldığı tahmin edilmekte. Avlunun doğusunda iki kitabede ise mimar Hibetullah el-Gürgani'nin adı geçiyor. Uzun süren bu yeniden inşa aşamasından sonra yapı pek çok defa tamir görmüş. Kıymetli dostlar, kesme taş malzemeyle inşa edilen bu muhteşem Cami-i Şerif, enine dikdörtgen planlı şekilde tanzim edilmiş. Önünde büyük revaklı bir avlu bulunan yapıda harim, mihraba paralel 3 neflidir. Nefler, mihrab ekseninde neflerden daha yüksek ve geniş ele alınan bir transept ile dikine kesilmiş. Her iki tarafta nefler kare kesitli payelere oturan beşer sivri kemerle bölümlenmiş. Kemerlerin üzerinde daha küçük kesitli payelere oturan beşer sivri kemerle bölümlenmiş. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in revaklı avlusu çeşitli yapılarla çevrelenmiş. Avlunun batısındaki iki katlı cephe dikkatimizi çekiyor. Yakınlarda bulunan antik bir tiyatrodan devşirildiği tahmin edilen süslemeli sütunlar, Korint düzeninde sütun başlıkları ve asma dalı ile üzüm salkımlarının görüldüğü frizler bu cephede kullanılmış. Her iki katta devşirme malzeme arasına yerleştirilen kitabe kuşakları ile başarılı bir kompozisyon meydana getirilmiş. Bu cephe doğu yönünde muhtemelen kısmen devşirme, kısmen de devşirme malzemeye benzerlikten aynı tekrar edilmiş efendim. Burada ayrıca kabartma biçiminde aslan ve boğa figürleri işlenmiş. Doğu kanadının üst katı kitaplık olarak düzenlenmiş. Kuzeyde Mesudiye Medresesi önünde bir dizi revak avluya açılıyor efendim. Diğer kısımda Osmanlı onarımlarında son şeklini alan enine dikdörtgen şemada mihraba paralel 3 nefli Şafiiler Mescidi yer almakta. Avlu ortasındaki şadırvan sekizgen planlı ve Hicri 1266 yılına tarihlenmiş durumda. Sekizgen su hazneli şadırvan mermer sütunların taşıdığı piramidal çatı ile örtülü. Şadırvanın yanında kare planlı 8 sütunun taşıdığı yine piramidal çatı ile örtülü namazgah yer almakta. Namazgahın yanındaki havuzun cephelerinde abdest muslukları bulunuyor. Namazgahla havuzun 1850 yılında yapıldığı biliniyor. Cami-i Şerif'in minaresi kıble duvarına bitişik şekilde ve eksendeki mihraba yakın konumdadır.
cami içinden bir kapı ile bağlantı sağlanan minarenin batı yönünde kapısı vardır. Koyu renkli taş malzemenin kullanıldığı minarede kareye yakın dikdörtgen planlı gövde silmelerle 5 bölüme ayrılmış. Üstte şerefe altında 1-2 adet taş bulunmakta ve onlar da farklı renklerdedir. Bir hareket sağlanmıştır bu şekilde efendim. Şerefeden yukarısı değişikliğe uğramış olup silindirik gövdeli ve külah vardır efendim nihayetinde minare-i şerifin. Diyarbakır'ı genel hatlarıyla değerlendirecek olursak, İslam ile kavuştuğu andan itibaren özellikle dini mübini İslam'ın güzelliklerini etrafına nakşeden bir yapı olarak günümüze kadar vazifesini bir hakkın yerine getirmiş olan Diyarbakır Ulu Camii'nin heybetine sizlerle birlikte şahitlik ettik. Bu yapıları bizim gönül dünyamıza vermiş olduğu değerle birlikte değerlendirip, nihayetinde bu yapıların değerini de secde izlerimizle arttırmak bizim üzerimize vazifedir. Cenab-ı Allah dünya üzerindeki secde izini arttıran kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.

biz de sizi dinliyoruz. Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

Rabbim, affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma. Hangi amelden razıysan bana onu ver. Ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim.

0: Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Etrafını saran krizlere rağmen Türkiye'nin istikrar adası kimliğini güçlendirdiğini belirten Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la sağlanan samimi diyalog sayesinde ikili ticarette 100 milyar dolar hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. Kişi başına düşen milli gelirin 2026 sonu itibarıyla 20 bin dolara aşacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara yönelik kurumlar vergisi indirimlerini, savunma sanayiinde 10 milyar dolara aşan ihracat başarısını ve F-35 ile S-400 gibi kısıtlamaların geride bırakılarak ortak üretimi kapsayan yeni bir işbirliği dönemine geçilmesi gerektiğini vurguladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşı bitirecek 7 şartını sunarak müzakere masasını işaret etmişti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin teklifine yeşil ışık yaktı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmeye açık olduğunu söyledi. Katar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması için çabaların sürdüğünü duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yerini yoğun İHA ve füze saldırıları aldı. Ukrayna, Rusya'ya tarihinin en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi. Moskova'daki petrol rafinerisiyle işletme tesisleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya'nın dizel yakıt sanayinin kontrolünü kaybettiğini savundu. Saldırılara karşılık Rusya da Ukrayna'yı vurmayı sürdürdü. Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik soruşturma genişliyor. Bu kez katılım evin paylarındaki işlemler mercek altına alındı. 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15'i gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağında ise para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Masak, şirket yöneticilerinin ve yakınlarının yurt dışı para ve kripto varlık hareketlerini inceliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mercek altına alınan cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan FETÖ soruşturmasından cezaevinde bulunan Enver Altaylı'nın da bugün ifade vermesi bekleniyor. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası başladı. TOKİ'den ev ve iş yeri alan vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçlayan ve 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında borcunun tamamını veya en az %25'lik kısmını peşin ödeyen alıcılara mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim imkanı sağlanacak. Taksit ödemeleri en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış ve geçmişe dönük borcu bulunmayan yaklaşık 228 bin alıcının yararlanacak. Düzenlemede vatandaşlar emlak beyan belgesi ve DAS poliçeleriyle doğrudan sözleşme imzaladıkları ilgili banka şubelerine başvuruda bulunabilecek. Kalan taksidi 12 ay veya daha az olanlarsa kampanyadan faydalanamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik Errebiyan'ın daveti üzerine ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkilerle hac ve umre hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik ortak adımlar ele alındı. Temasları kapsamında Suudi Türk Umre Şirketleri Meclisi toplantısına katılan ve 2027 Umre ve Ziyaret Forumu'nun açılışında yer alan Arpaguş, sektör temsilcileriyle sahadaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 23, İzmir ve Antalya 29, Eskişehir 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

güçlü hafızaya sahip olmak takdir görür toplum nezdinde. Okuduğu kitabı unutmaması, duyduğu şeyi hatırlaması, tanıştığı kişilerin isimlerini şaşırmadan söyleyebilmesi, ilk kez gittiği bir adresi tekrar bulabilmesi çoğu insanın sahip olmak istediği özelliklerden sayılır. Genelde hatırlamayı ve unutmamayı önceleriz. Bununla birlikte unutmanın süreklilik arz etme halinin de bir hastalık olduğunu beyan ederiz. Aziz dinleyenler, meşhur oyuncu Charlie Chaplin seyircilerine bir şaka yapar ve herkesi güldürmeyi başarır. Chaplin aynı şakayı tekrar yapar, bu sefer birkaç kişi güler. Aynı şakayı bir kez daha yapar ama bu sefer kimse gülmez. Bunun üzerine Chaplin, aynı şakayı defalarca gülemiyorsunuz. O halde neden aynı şey için tekrar tekrar ağlıyorsunuz diye sorar seyircilere. Çoğu kimse için keder bir beslenme kaynağına dönüşmüş gibidir. Sürekli yakınarak, gayrimemnun haliyle dert yanarak kendini anlatmaya çalışmanın bir başka yoludur keder adeta. Geçmişte yaşadığı olumsuzlukları belli aralıklarla hafızasından çıkarıp kederlenmek için bir neden ihdas etmek çokça rastladığımız bir durum aslında. Üstelik henüz olmamış bir şey için şimdiden endişe edip olumsuz yargılarla zihin dünyasına ördüğü duvarlarda yanında cabası. Yaptığı yaramazlıklarla adından ancak bu şekilde söz ettiren öğrenci misali, acaba fark edilme arzusunun başka bir göstergesi midir yakınma hali? Bir acıma ve merhamet hissiyle yakınlık kurulma talebi midir yoksa? İnsani ilişkilerin zayıfladığı, ilgi alanlarının değiştiği bir dünyada sağlıklı olma haliyle ilgi göremediğini düşünenler için hastalıkta bir ilgi sebebi olabiliyor bazen. Kimsenin kendisini dinlemediğini düşünenler, dertlerini katmerleştirerek bir dinleyici kitlesine sahip olabildiklerini düşünüyorlar. Nasılsın sorusuna pek çok hastalığını anlatarak cevap vermeye çalışanlar, zamanla sohbet edecek muhatap da bulamayabiliyorlar. Profesyonelce bir bakış haricinde sürekli başkasının dert ve kederlerinin paylaşımını dinlemek, naif ruhları da tesir altına alabiliyor bir süre sonra. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır sözü, güzel bakmaya, güzel düşünmeye ve neticede sağlıklı bir ruh haline ulaşmayı sağlayacak bir reçete sunuyor bizlere. Bu sebeple zihninizi meşgul ettiğiniz şey sizi de etkisi altına alıyor. Belki de başkasının size yapacağı telkinden çok daha etkili oluyor insanın kendine yaptığı telkin. Mesela sabahın ilk ışıklarıyla günün güzel geçmesinin temennisi ve insanın kendine yaptığı telkin o günün çok daha güzel geçme sebebi olabiliyor. Aziz dinleyenler, tabiatın boşluk kabul etmediği gibi insan zihni de neyle meşgulse ona odaklanıyor. Gülümseyerek hayata bakma imkanı varsa kedere ne hacet? Zira iyilik ve güzellik adına yaptıklarımız bize senet. Güzel şeylerin anlatılması vesile ise güzele, güzelliğe, güzel eylesin cümlemizi Cemil ismiyle.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programında bugün çok hassas, çok tanıdık bir konuyu konuşacağız. Kardeş kıskançlığı ve kardeş çatışmaları. Bir evde iki veya daha fazla çocuk varsa bu konu mutlaka yaşanır. Çünkü kıskançlık bir kusur değil, insan fıtratının doğal bir parçasıdır. Anne baba sevgisi bir çocuk için hayattaki ilk ve en temel bağdır. Yani bir kardeş geldiğinde çocuk şunu hissetmeye başlar. Benim yerim değişiyor mu? Annem beni eskisi kadar sevecek mi? Annem babam beni bırakır mı? Bu korku çocukta kıskançlığa dönüşür. Yani kıskançlık kötü bir duygu değil, sevginin kaybı korkusudur. Ve tamamen normaldir. Çocuklar kavga ettiğinde ebeveyn genellikle şunu sorar. Neden kavga ediyorsunuz? Aslında cevap çok basittir. İkisi de aynı şeyi ister. Görülmek, duyulmak ve değer verilmek.

Çocuk duygu bastırıldığında sakinleşir, daha çok bunalır. Çocuğun duygusunu görünür kılmak ise kıskançlığı azaltır. Örneğin şöyle söyleyebiliriz. Kardeşin olduğunda benimle paylaşmak zor oldu, fark ettim. Bazen eskisi gibi sadece benimle olmak istiyorsun. Bu çok normal. Veya böyle hissetmen kötü değil, seni anlıyorum. Seninle özel zaman geçirmeyi ben de çok özlüyorum. Bu cümleler çocuğa şunu söyler. Duygun normal, duygun kabul ediliyor ve bu süreçte yalnız değilsin. Kardeş kıskançlığı çoğu zaman çocukların birbirine karşı hissettiği bir duygu gibi görülür. Oysa bu duygu en çok adalet algısıyla ilgilidir. Çünkü çocuk için adalet çoğu zaman eşitliktir. İslam aile içinde adaleti çok net bir ilke olarak ortaya koyar. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur: "Çocuklarınız arasında adaletli olun." Bu söz sadece maddi paylaşımı değil, ilgi, zaman, söz ve hatta bakışı da kapsar. Ancak yetişkin dünyasında adalet, her çocuğun ihtiyacına göre davranmak demektir. Çocuk dünyasında ise adalet, çoğu zaman herkesin aynı şeyi alması anlamına gelir. İşte kardeş kıskançlığı tam da bu noktada ortaya çıkar. Çocuk şunu düşünür: ona daha çok zaman ayırdı, ona daha yumuşak konuştu, ben geri planda kaldım. Burada mesele sevginin gerçekten azalması değildir. Mesele çocuğun kalbinde eşitliğin bozulduğu hissidir. Bu yüzden çocuk için adalet soyut bir kavram değildir. Çocuk için adalet şudur: ben de fark edildim mi? Ben de hesaba katıldım mı? Ben de önemsendim mi? Benim yerim de sağlam mı? Ebeveyn için adalet denge kurmaktır. Çocuk için adalet aynı terazide tartılmaktır. Bu nedenle kardeş kıskançlığıyla çözüm, niye kıskanıyorsun demekle değil, seni görüyorum ve sen de benim için değerlisin diyebilmekle başlar. Çocuk eşitlik hissini kaybettiğinde kardeşini rakip görür. Eşitlik duygusu yeniden kurulduğunda ise kıskançlık yerini güvene bırakır. Çünkü çocukların aradığı şey daha fazla sevgi değil, adaletle paylaşılan sevgidir. Adaletli olmakla eşit olma kavramlarını biraz daha açalım şimdi. Günlük hayatta adalet ve eşitlik kavramlarını sıkça birbirinin yerine kullanırız. Oysa bu iki kavram aynı şey değildir. Özellikle aile içinde ve çocuk yetiştirirken bu fark hayati bir önem taşır. Eşitlik herkese aynı şeyi vermektir. Adalet ise herkese ihtiyacı olanı vermektir. Yetişkin aklı bunu kolayca kavrayabilir. Çünkü yetişkin bilir ki, mesela biri daha yorgundur, biri daha kırılgandır, biri daha fazla desteğe ihtiyaç duyar. Bu yüzden adalet, eşitlikten daha derin bir kavramdır. Ancak çocuk dünyasında tablo biraz farklıdır. Çocuk için adalet ise çoğu zaman, başta söylediğimiz gibi, eşitliktir. Çünkü çocuk henüz niyetleri, ihtiyaçları ve arka planları okuyamaz. O sadece gördüğünü değerlendirir. İslam'ın adalet vurgusu da tam bu noktada bize rehberlik eder. Peygamber Efendimiz, "Çocuklarınız arasında adaletli olun" buyururken, bize hem bir ilkeyi hem de bir sorumluluğu hatırlatır. Yani ebeveyn için adalet denge kurmayı, farklı gözetmeyi gerektirir, ama çocuk için adalet dışlanmadığını, geri planda kalmadığını hissetmektir. Bu yüzden ebeveynin görevi şudur: adaleti yetişkin aklıyla kurarken eşitliği çocuk kalbine hissettirebilmek. Aksi halde çocuk adaleti anlayamadığında eşitsizliği adaletsizlik sanır ve bu his çoğu zaman kardeş kıskançlığı olarak karşımıza çıkar. Belki de denge tam burada gizlidir. Adaleti akılla kurmak, eşitliği kalbe

0: ve gösterebilmek. Peki kardeşler arasında yaşanan bir çatışma anında ebeveyn ne yapmalı? Kavga anı ebeveyn için en zor bölümdür. Ama birkaç basit adım süreci kolaylaştırır. Birincisi, taraf tutmayın. Kim başlattı sorusu çatışmayı büyütür. İkincisi, suçlu aramayın. Davranış konuşulmalı, kimlik değil. Üçüncüsü, her iki çocuğun duygusunu da görmemiz gerekir. Sen üzülmüşsün, sen de sinirlenmişsin gibi. Dördüncüsü, çözümü çocuklara bırakın. Peki, bu sorunu nasıl çözmek istersiniz? Bu cümle kavganın enerjisini işbirliğine dönüştürür. Kıskançlığı azaltan en güçlü yöntemlerden biri, birebir özel zaman ayırmaktır. Günde sadece 10 dakika bile olsa, telefonun olmadığı, diğer kardeşin yanınızda olmadığı ve sürekli müdahale olmayan bir ortam. Sadece ebeveyn ve çocuk. Böyle bir tabloda anne baba şu mesajı vermiş olur. Sadece seninleyim. Bu cümle çocuğun kalbine güven verir ve kıskançlık hissi doğal olarak azalır. Evet efendim, bugün şunu konuştuk. Kardeş kıskançlığı, çocuğun sevgisini kaybetme korkusunun bir yansımasıdır. Doğal bir duygudur ve bir kusur değildir. Ebeveyn, duyguyu bastırdığında değil, duyduğunda ve kabul ettiğinde kıskançlık azalır. Kardeşlik, çocuklar için bir sınav değil, sevginin bölünmediğini, çoğaldığını öğrenme yolculuğudur. Küçük adımlar büyük bağlara dönüşmeye devam etsin efendim. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Etrafını saran krizlere rağmen Türkiye'nin istikrar adası kimliğini güçlendirdiğini belirten Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la sağlanan samimi diyalog sayesinde ikili ticarette 100 milyar dolar hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. Kişi başına düşen milli gelirin 2026 sonu itibariyle 20 bin dolara aşacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcılara yönelik kurumlar vergisi indirimlerini, savunma sanayiinde 10 milyar dolara aşan ihracat başarısını ve F-35 ile S-400 gibi kısıtlamaların geride bırakılarak ortak üretimi kapsayan yeni bir işbirliği dönemine geçilmesi gerektiğini vurguladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşı bitirecek 7 şartını sunarak müzakere masasını işaret etmişti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin teklifine yeşil ışık yaktı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmeye açık olduğunu söyledi. Katar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması için çabaların sürdüğünü duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yerini yoğun İHA ve füze saldırıları aldı. Ukrayna, Rusya'ya tarihinin en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi. Moskova'daki petrol rafinerisi ile işletme tesisleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya'nın dizel yakıt sanayinin kontrolünü kaybettiğini savundu. Saldırılara karşılık Rusya da Ukrayna'yı vurmayı sürdürdü. Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik soruşturma genişliyor. Bu kez katılım evin paylarındaki işlemler mercek altına alındı. 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15'i gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağındaysa para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Masak, şirket yöneticilerinin ve yakınlarının yurt dışı para ve kripto varlık hareketlerini inceliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mercek altına alınan cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan FETÖ soruşturmasından cezaevinde bulunan Enver Altaylı'nın da bugün ifade vermesi bekleniyor. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası başladı. TOKİ'den ev ve iş yeri alan vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçlayan ve 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında borcunun tamamını veya en az %25'lik kısmını peşin ödeyen alıcılara mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim imkanı sağlanacak. Taksit ödemeleri en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış ve geçmişe dönük borcu bulunmayan yaklaşık 228 bin alıcının yararlı alınabileceği düzenlemede vatandaşlar emlak beyan belgesi ve DAS poliçeleriyle doğrudan sözleşme imzaladıkları ilgili banka şubelerine başvuruda bulunabilecek. Kalan taksidi 12 ay veya daha az olanlarsa kampanyadan faydalanamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik Errebiyan'ın daveti üzerine ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki köklü ilişkilerle hac ve umre hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik ortak adımlar ele alındı. Temasları kapsamında Suudi Türk Umre Şirketleri Meclisi toplantısına katılan ve 2027 Umre ve Ziyaret Forumu'nun açılışında yer alan Arpaguş, sektör temsilcileriyle sahadaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 23, İzmir ve Antalya 29, Eskişehir 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 22 Eylül Salı akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam akşamımızı bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin efendim. Tabii ki sizlerin mesajlarıyla akşamımızı, programımızı daha da keyifli hale getirsin. Yüceler yücesi güzel Mevlamız. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Selamlarınızı, mesajlarınızı, istek eserlerinizi istirham ediyoruz sizlerden. Sessiz dinleyicilerimizden, özellikle onlardan tabii ki uzunca süre yazmadınız, özledik efendim. Bekliyoruz mesajlarınızı, bu güzel kelamlarınızı. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız. Bizlere de armağan ederseniz tabii ki memnun oluruz efendim eserlerinizi. Çünkü ilk açılışımızda ilk eserimiz bizden size, biz armağan ediyoruz. Ardından belirleyeceğiniz eserleri

sizlerden de bizlere armağan etmenizi rica ediyoruz. Güzel bir akşamda, güzel bir vakitte, güzel bir eserle şu güzel programa sizler gibi güzel dinleyicilerimizle hadi bismillah diyelim. Başlıyoruz efendim, hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen ilk mesajlarımızla başlıyoruz. Yayınlar diliyoruz. Adana'dan Sevda, eşi Akif'e gönülden selamlar gönderiyorum. Rabbim onu korusun. Gönlündeki güzel dilekleri hayırlarıyla nasip eylesin. Bir an önce kavuşmak duasıyla diyor. Adana'ya selam olsun efendim. Eskişehir'den Tuğba ben. Ben hep seni düşünürüm eserini. Yarın oğlumla beni bekleyen çok sevdiğim eşin için rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim.

Ela ben, Ela Aslan. Bundan sonraki eser uzaklarda olan çok özlediğim babam için gelmesini istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Kocaeli'den Özlem. Canım, eşim ve sizler için sevdiğim sene eserini yayınlarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz efendim. Çağatay Bey, hayırlı akşamlar. Hacer Çakır, İstanbul Büyükçekmece'den Diyanet Radyo dinleyicilerine Sensin Sen ilahisine armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Hemen ilk istemiş olduğunuz eserle sizleri buluşturalım, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Mutfakta yemek hazırlığı yapıyorum. Hayırlı akşamlar. Mustafa Cihat'tan Derleroğlu Giller eserini anneme ve gurbetteki kız kardeşlerime hediye ediyorum. Tabii ki Diyanet Radyo dinleyenlerine ve sizlere de armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizlere de armağan etmenizi istiyoruz efendim. Her eserimiz gelsin, bizlere de armağan olsun bu akşam. Selamlar Bolu'dan yazıyorum. Sevdiğim kişi için Bekir Çiçek'ten Bir Güzele Meftun Eden ilahisini yayınlarsanız seviniriz. Bolu'ya selam olsun bizden de. 29 Mayıs'tan Samsun, 19 Mayıs olabilir mi? Evet, 19 Mayıs. Samsun 19 Mayıs'tan Elisa. Ailemle sizlere kulak veriyoruz, teşekkür ediyoruz efendim. Biz sonsuzluk çağrısıyız marşını aileme, ablam Eslem Ravza'ya ve siz Diyanet Radyo ekibine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, çok teşekkür ediyoruz. Samsun.

19 Mayıs'a bolca sevgiler, selamlar bizlerden de. Hayırlı akşamlar Eskişehirli Tırcı Muzaffer'den size selam olsun. İstikamet Çorlu, yolunuz açık olsun efendim. Sağ selamet varınız inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Kütahya'dan Fatıma Ay, güzelliğini senden almış eserini Diyanet Radyo ve Televizyon çalışanlarına armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim. Sıradaki istek eserimizle sizleri baş başa bırakalım. Ardından yine bekliyoruz mesajları.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar efendim, hoş bulduk. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz. Adana'dan selamlar. Bizden de güzel Adana'mıza bolca selam olsun. Zeliha ben Mustafa Cihat'tan Lila eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Şimdi Mustafa Cihat eseri yayınladık. Sizlere de armağan etmiş olalım efendim. Adana'dan Çiğdem canımdan çok sevdiğim eşim Abuzer için. Aşık olan kullar gece gündüz durmaz ağlar ilahisini istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Adana'ya tekrar selamlar efendim. Güzel Adana'mız. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Başakşehir'den Mustafa Yurttaş. Zalime karşı mazlumların yanında olan bütün vicdan sahibi insanlar için niçin ağlarsın ey bülbül eserini istiyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Yüreğinize sağlık. Programa başlarken içtenlikle söylenen hayırlı duanıza amin diyerek söze başlıyorum. Allah razı olsun. Bursa Mudanya'dan Velika'ya, Gazze'mizin özgürlüğüne kavuşması için boykota hiç olmadığı kadar sımsıkı sarılalım. Kesinlikle efendim. Özgür Gazze, özgür Filistin için her birimiz ayrı ayrı boykotumuza devam ediyoruz, edeceğiz Allah'ın izniyle. Sizden bizi Gazze'ye götürecek bir eser istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Henüz bizim şu mesaj numaramızı WhatsApp'ında mesaj olarak kaydetmemiş olan dinleyicilerimiz, öncelikle lütfen kaydetmenizi sizlerden rica ediyoruz. Ardından da henüz mesaj göndermediyseniz hemen mesaj göndermenizi rica ediyoruz efendim. İstek eser ve selamlarınızla birlikte bir de akşam yoklamasındayız. Malumunuz nerelerdesiniz efendim? Yazınız lütfen. Buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Kader Aslan, Adana'dan selam olsun. Aleyküm selam. Bizden de Adana'mıza selam olsun. Bundan sonraki eseri de eşime armağan ediyorum. Birlikte kuracağımız güzel yarınları sabırsızlıkla bekliyoruz diyor dinleyicimiz. Mevla güzel muhabbetle nasip eylesin. Amin. Nereye uzanıyoruz efendim? Güzel Adana'mızdan, Türkiye'nin bir numaralı şehri Adana'mızdan Bursa'ya gidiyoruz. Oo çok güzel. Yeşil memleketimiz Bursa'mız. Cümleten hayırlı akşamlar Bursa'dan Melike. Hayırlı akşamlar efendim. Mutfağımda Diyanet Radyo dinlemek şükür sebeplerimden. Ya Allah ilahisini beyim ve çocuklarım için yayınlar mısınız? Ve tabii ki bütün Diyanet Radyo çalışanlarına armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizleri de ihmal etmeyiniz efendim. Bizlere de armağan ediniz lütfen. Bu akşam istiyoruz. Selamünaleyküm hayırlı akşamlar Ankara'dan Mehmet Emin. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Hasbi Rabbi eserini yayınlarsanız Diyanet Radyo ekibine bütün dinleyenlere armağan olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İstanbul'dan Saffet ben. Dursun Ali Erzincanlı'dan Kudüs eserini yayınlar mısınız? Filistin'e selam olsun. Boykota devam. Teşekkür ediyoruz efendim. Ayrıca tabii ki bütün Diyanet Radyo ailemiz, siz güzel çalışanlara armağan olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayrıca aklınıza gelip eklediğiniz için de teşekkür ediyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz eserlerinizi ve tabii ki selamlarınızı.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim hayırlı akşamlar devam ediyor. Sizlerin selamları eşliğinde Merve Hanım diyor ki Çağatay Bey takipteyiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kızım Nil ve eşim Oğuz'a buradan sevgiler gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Araçta sizleri dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz Merve Hanım size ve ailenize. Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Akşamınız bereketli olsun. Amin efendim cümlesiyle birlikte. Ömer Karaoğlu Kuşlar ezgisini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Diyor ki mesaj bayağı da uzun gelmiş. Onu birazdan bir bakalım. Mesajlarımız kısa olsun efendim lütfen. Rica ediyoruz çünkü çok fazla mesajımız var. Her birini de süremiz boyunca yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Hayırlı akşamlar. Bolu 4 Divan'dan Makbule İstanbul'da Diyanet Radyomuzu dinleyen kızıma ve torunlarıma armağan olsun. Sıradaki eserler armağanımız olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun sizlere de. Ve hem size hem de Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine lebbeyk diye diye ilahisini istiyorum ve tüm ümmeti Muhammed armağan olsun. Canım Kütahya'mdan yazıyorum size. Bizlerden de selam olsun canımız Kütahya'mıza. Selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Aleyküm selam Konya Mutfak ekibi. Buyursunlar efendim. Saliha ben. Sami Sami Özer'den yayınlar mısınız? Teşekkür ederim bütün dinleyenlere ve sizlere de selam olsun. Aleyküm selam. Hadi dinleyelim sıradaki güzel eserimizi ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hatay'dan Sıla'ya hasretim bitmez istiyorum. Herkese selamlar. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Sariye ben, sizlere annem ve babamın kucak dolusu sevgilerini, selamlarını getirdim. Bir aleyküm selam. Yayınlayacağınız eseri kardeşim Mehmet Akif'e, anneme, babama armağan ediyorum. Tabii ki efendim. Isparta'dan Hatice, sıradaki eser arkadaşım Altın Ay Hanım'a armağan olsun. Isparta'dan yazıyorum. Teşekkür ediyoruz. Güller diyarına selam olsun. Hayırlı akşamlar Konya'dan Merve ben. Sıradaki eser bir yaşında oğlum ve eşime armağan etmek istiyorum. Eğer ki Ömer Koroğlu Kuşlar eseri olursa da seviniriz. Sizlere de kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Gece gündüz döne döne istediğim haktır benim ilahisini istiyorum. Sizlere ve kendime armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Bütün sevdiklerim ve Diyanet Radyo çalışan ve dinleyenlerine İbrahim Meletlioğlu Aşıkların Sultanı eserini rica ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Hemen sıradaki eserimize bakalım, ardından devam edelim.

sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Gönlüme huzur veren sesinizle yine ruhuma dokundunuz. Radyonuzdan yükselen her bir kelam karanlıkta yolumu aydınlatan mütevazı bir ışık gibi. Emeklerinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rabbim dualarda buluşan tüm yüreklerin sıkıntılarını feraha çıkarsın. Amin. Özellikle Turgutlu'da yaşanan müessif saldırıda yaralanan evlatlarımıza Şafi ismi şerifiyle de acil şifalar diliyorum. Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Sıradaki esere ortak olmak istiyorum. Tabii ki efendim. Aleykümselam. Sıcak Adana'mızdan sımsıcak selamlar, muhabbetler. Rabbim Teala bütün dinleyicilerimizi sevsin, sevdirsin, sevindirsin. Amin. Ayhan Çinkılıç. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güzel Adana'mız. Her birinize selam olsun. Adanalı bütün dinleyicilerimize, Adana'mıza selam olsun. Seviyoruz Adana'mızı. Adanalı dinleyicilerimize de ayrı bir seviyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Bursa Mudanya Dedeköy'den Emin sizleri severek dinliyoruz. Aleykümselam, teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki eseri sizlere armağan ediyoruz. Ve tabii ki bütün dinleyenlerinize teşekkür ediyoruz. Bizden de armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Efendim, Vatan 58 Mekan 03'ten hayırlı akşamlar diliyoruz. Halil Necipoğlu'ndan Azade eserini istiyorum. Kalbi yumuşak, kelamı kibar, hali huzur veren bir cemal kula ve sizlere armağan olsun. Varlığınız daim, muhabbetiniz kaim olsun. Hoşça bakın zatınıza. Allah razı olsun. Sizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız, buyursunlar.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam. Tekirdağ Çorlu'dan Mesut ben. Şu an beraber yolculuk yaptığımız sevgili kızım Fazilet Bilge Korkmaz için sıradaki ezgiyi rica ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar iki komşu, dinliyoruz sizi. Çağatay Bey, annem ilahisini yayınlarsanız memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Ubey'de ben ailemle beraber Gerede'den Kastamonu Cide'ye gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Ve tabii ki sizi dinliyoruz. Eyüp Sabrım Yok Benim eserini istiyorum. Bütün Akalın ailesine, Diyanet Radyo ailemize armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim sıradaki eserlerimizi, ardından mesajlarınızı bekliyoruz. Henüz yazmayan dinleyicilerimiz, istek eserlerinizle beraber selamlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Dinleyicimiz diyor ki şu an yoldayız, sizleri dinliyoruz. Kardeşlerim Oğuzhan ve Şeyma için bir sabah doğacak ezgisini yayınlarsanız seviniriz. Dua eder, dua bekleriz. Bizler de efendim dualarınızı istiyoruz. Dualarınızda olmak duasıyla. Şu anda işten çıktık, trafikteyiz. Yolunuz açık olsun efendim. Mesajın devamını hemen bakalım. Bu arada dönerciyiz. Sizleri Bursa'ya yolunuz düşerse memnuniyetle bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Can eşim Harun Usta, ellerinden dönerimiz çok lezzetlidir, iddialıyız. Sizleri ayrıca çok takdir ediyoruz. Yıllardır yolda dinliyoruz sizi. En sevdiğimiz radyo hangisi? Diyanet Radyo. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Bursa'ya sevgiler, selamlar gönderiyoruz sizler aracılığıyla. Allah izin verir de güzel Bursa'mıza, yeşil Bursa'mıza yolumuz düşerse selamınızı aldık. Başımız gözümüz üstüne, davetinizi de aldık efendim. Davete de icabet etmek düşer. İnşallah gelmek isteriz tabii ki. Yüreğinize sağlık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Akşamınız bereketli olsun. Hatay'dan sizlere sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de selam olsun. Şimdi sessiz dinleyicilerimiz oralardasınız biliyorum ama kimler olduğunuzu bilmiyoruz. Yazmanızı istiyoruz. 0533-013-8090. Uzunca süredir yazamayan dinleyicilerimiz sizin mesajlarınızı, tabii ki yanında istek eserlerinizi de yazıp göndermenizi bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim şimdi sırada istemiş olduğunuz eserler var. Sizlerle buluşmayı bekliyor. Hemen hiç vakit kaybetmeden onları da sizlere ardı ardına en azından yayınımızın süresi el verdiğince dinletelim. Kulaklarınıza, gönüllerinize ulaştıralım. Ardından tekrar mesajlarınızla, selamlarınızla huzurlarınızda olacağız.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim şöyle hemen vedamız öncesinde mesajlarınıza bakalım. Selamünaleyküm Anamur'dan hayırlı akşamlar. Aleykümselam, iyi yayınlar diliyoruz. Sıradaki eser bütün dinleyicilerinize armağan olsun. Hayırlı akşamlar Osman Bey, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Muhammed Kerem ben, Konya'dan yazıyorum. Elbaki adlı eseri anneme ve babama armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Bolu'dan yazıyorum mesajımı. Ailem ve akrabalarım için Ender Doğan'dan açıldı bu gece Bab-ı Rahmet eserini istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Vedamızı gerçekleştireceğiz ama hemen öncesinde şu güzel eserimizi dinletelim, ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Efendim geldik programımızın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda buluşmak duasıyla. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Gördüğüne selam veren. Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelle'den Dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi, yudaful fi'lu ilel fa'ili lel amiri ma lem yekun mucbiren. Bir başkası tarafından ikrah ve tehditle zorlanmadığı müddetçe gerçekleşen fiil ve eylem, bizzat o eylemi gerçekleştiren kişiye, yani faile izafe edilir. Yapılmasında etkili olan, emreden kişiye izafe edilmez demek istiyor kaidemiz. Değerli dinleyenler, fiilin bir şahsa izafe edilmesinden kasıt, o fiilin işlenmesi dolayısıyla şeriatın öngördüğü şer'i hükmün o fiili işleyene izafe edilmesidir. Çünkü şeriat, mükelleflerin fiillerini bizzat o fiilleri dikkate alarak değil, o fiillerin hükümleri açısından değerlendirir. Çünkü fail olan, yani bizzat o fiili işleyen kişi, o fiilin illeti konumundadır. Dolayısıyla o fiil ve eylem emreden kişiye izafe edilemez. Zira başkasına ait olan bir mülkte tasarrufta bulunmaya yönelik emir batıldır. Böyle bir emir batıl olduğuna göre o fiilin işlenmesini emreden kişinin tazmin yükümlülüğü de olamaz. Çünkü emreden kişi bazen sebep olabilir belki ama fiili bizzat işleyen kişi illet konumundadır. Gerekçeli ve illetli olan konuların da sebeplerine değil, bizzat illetlerine izafe edilmesi esastır. Mesela bir kimse diğer bir şahsa sen falan şahsın malını itlaf et, kullan, harca diye emretse, bu emri üzerine de söz konusu şahıs başkasına ait olan o malı itlaf etse, harcasa, itlaf edilen, harcanan o mal bizzat o malı itlaf edene tazmin ettirilir. Bu konuda emreden kişinin tazmin yükümlülüğü yoktur. Zira Mecelle'nin 94. maddesinde de ifade edileceği üzere el emru bit tasarrufi fi milkil gayri batilun. Başkasının mülkünde tasarrufta bulunmaya yönelik verilen emir geçersizdir. Dolayısıyla bu emir de yok hükmündedir. Değerli dinleyenler, kaide ile ilgili olarak verilen örnekler incelendiğinde şöyle bir tespit yapmak yerinde olacaktır. İşlenen fiilin bizzat o fiili işleyen kişiye izafe edilip emreden kişiye izafe edilmemesi ancak söz konusu fiilin kasıtlı olarak işlenmesi ve bundan dolayı da tazmin gerekmesi durumunda böyle değerlendirilir. Şayet başkasına yönelik bir kasıt ya da tazmini gerektiren bir durum söz konusu değilse, işlenen fiilin de başkası adına, yani ona niyabeten yapılabilir bir eylem olması halinde o fiil bizzat fiili işleyene değil emredene izafe edilir. Mesela falancanın evine girmeyeceğine, şayet girerse eşini boşayacağına dair yemin eden kişi bir başkasına kendisini taşıyıp o falancanın evine sokmayı emretse yeminini bozmuş sayılır. Yani fiil bizzat emreden kişiye izafe edilmiş olur. Değerli dinleyenler, işlenen fiilin emreden şahsa izafe edildiği bütün konularda, söz konusu eylem dava konusu olduğunda emri yerine getiren kişi tazminat davasında davalı konumunda olacaktır. Yani eylemden zarar gören kişi işlenen eylemi emir karşılığında yaptığını iddia etse de bizzat eylemi gerçekleştiren kişiye dava açar. Dolayısıyla Tazminatı kendisine emredilen bu şahıs öder çünkü eylemi bizzat kendisi işlemiştir. Daha sonra kendisine emreden kişiden ödediği tazminatı geri isteyebilir. Ödediği meblağı geri isteyebilmesi için de verilen emrin geçerli olması gerekir. Şayet emir kanunsuz emirse, yani geçerli değil ise, bu durumda emri yerine getiren kişi ödediği meblağı emredenden talep edemez. Yani radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelleden dersler programıyla tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
0: Mecelleden dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
1: Reklam.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Şeytan Cenab-ı Hakk'a beni sen azdırdın dedi. Böylece kendi yaptığı işi gizledi. Hazreti Adem ise biz nefsimize zulmettik dedi ve lütfa erişti. Kim hürmet ederse hürmet görür. Şeker getiren badem helvası yer. Temiz şeyler temiz kimseler içindir. Sevgiliyi incitirsen incinirsin. Hoş tutarsan hoşluk görürsün.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin, İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra doğru eğildi. Göğsünü, anı ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Halim, kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek sebepleri hakkımda yaratmanı talep ediyor. Her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim, affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma. Hangi amelden razıysan bana onu ver. Ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim.

Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.

Efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerimüşşan Muhammed Mustafa, Nazenine Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü, Canlara Canan Cihane Can Muhammed Mustafa, Nur-u Alem Fahri Adem Seyyidül Kevneynsin, İki Alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa, Buyu Enfasın Mutayyep Etti Nasut Ehlini, Doldu Alem Revh ile Reyhan Muhammed Mustafa, Zatını Meddah Olan Ol Hazreti Hak Olacak, Nice Bilsin Kadrini insan Muhammed Mustafa, Ümmet Üzere Ulu Nimettir Vücudun Nimeti, Cümle Halka Rahmeti Rahman Muhammed Mustafa, Nuri Miskini Unutma Rabbi İzzet Hak Güçün, Ey Nebiler Hizbine Sultan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

dinledim. Çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzlüm, çok özledim her şeyim.

gece gündüz döne döne istediğim haktır benim. Allah deyip yana yana istediğim haktır benim. Yoluna terk edip canı, akıtıp gözümden kanı, ah eyleyip dünü günü istediğim haktır benim. Münkirler aşk halin bilmez, münafıklar yola gelmez. Ağlar bu gözlerim gülmez, istediğim haktır benim. Koy yanayım kül olayım, taşkın akan sel olayım. Çiğneneyim yol alayım, istediğim haktır benim. Seyit Nizamoğlu, yürü bula gör kendine yarı. İnleyü ben zarı zarı, istediğim haktır benim.

Merhaba Diyanet Radyomuzun değerli dinleyenleri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Seyyid Nizamoğlu'ndan bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Seyyid Nizamoğlu, Yavuz Sultan Selim devrinde Bağdat'tan İstanbul'a göç eden ve önce Kasımpaşa'da, daha sonra Silivri Kapı'da bir tekke kuran Şeyh Seyyid Nizamettin Ahmet Efendi'nin oğludur. Asıl adı Seyfullah Kasım'dır. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle beraber 16. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'da dünyaya gelir. İlk tasavvufi eğitimini babasından alır. Daha sonra eğitimini ilerletmesi için babası onu Halvetiye'nin Sinaniye kolunun kurucusu İbrahim Ümmi Sinan'ın yanına gönderir. Seyyid Nizamoğlu seyr-i sülukunu tamamladıktan sonra Şeyhi İbrahim Ümmi Sinan ona babasının hatırasını yaşatmak için Nizami tacı giydirir. Şeyhinden aldığı icazetle İstanbul Emirler Tekkesi'nde uzun yıllar ders verir.

Ya Rabbi, aşkın ver bana, hu diyeyim döne döne. Aşık olayım ben sana, hu diyeyim döne döne. Koma hiç benliğim, bende varlığım yok eyle sende. Seni görem her mekanda, hu diyeyim döne döne. Caha düştüm Yusuf gibi, derde düştüm Eyyub gibi. Ağlayayım Yakup gibi, hu diyeyim döne döne. Senden gayrısın al benden, ayırma ben kulum senden. Sorar bana seni çağından, hu diyeyim döne döne. Gönlümde ah yar kalmasın, senden gayrı yar olmasın. Bulduğum kimse bilmesin, hu diyeyim döne döne. Şevkin ver bana döneyim, ta kül olunca yanayım. Gördüğüm seni sanayım, hu diyeyim döne döne. Mevlam koma beni bana, al gönlümü senden yana. Müştakın olup ben sana, hu diyeyim döne döne. Seyyid Nizamoğlu kuldur, gerek güldür, gerek öldür. Aşkınla gönlümü doldur, hu diyeyim döne döne.

Uzun birçok eseri telif eden Seyit Nizamoğlu, şiirlerinde ilahi aşk temasını ön plana çıkarır. Abdestin batıni yönünü ele aldığı Miracül Müminin, Esma-i Hüsna'ya ve tasavvufi meselelere dair konular ihtiva eden Camiül Maarif, seyitliğin şerefinden bahsettiği Şeref-i Siyadet, bazı ayet ve hadislerin işari manalarına temas ettiği Madenül Maarif, marifete dair bilgileri ele aldığı Esrarül Arifin, devriye türünde kaleme alınan Seyri Sülük ve Divan onun manzum eserlerini oluşturmaktadır. Mensur eserleri ise devrin önde gelen mutasavvıflarının anlatıldığı Camiül Maarif, tarikat taçları ve özellikle Seyit Nizam'ın giydiği taçtaki 14 yeşil terk ve 14 beyaz elifin sembolik anlamlarını ihtiva eden Risale-i Tac-ı Nizami ve Vahdet-i Vücuda dair konuları ihtiva eden Miftah-ı Vahdet-i Vücuttur. Seyit Nizamoğlu 1601 yılında vefat eder ve ders verdiği Emirler Tekkesi'nin haziresine defnedilir. Cüneyt isminde bir oğlu ve İsmihan adında bir kızı olduğu bilinir. Kendisinden sonra Emirler Tekkesi'nde oğlu Cüneyt postnişin olmuştur. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Seyit Nizamoğlu'nun bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksik

tehditlerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

dünya malı acı su gibidir. Onu insan ne kadar içerse içsin bir türlü kanmaz. Hatta damağı bile nemlenmez. İnsan kuru kumsala benzer. Oraya derya aksa dolmak bilmez. Nefsinin arzularını kendisinden uzaklaştıran ve ibadete koşan kimse gizli düşmana fırsat vermez.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü-Duha ve ey gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin Masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, ve rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18.000 aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep. Hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü. Lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur. Ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar. Sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem. Ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İster yavaş gitsin, ister acele, arayan sonunda aradığını bulur. Ey hak yoluna revan olan kişi, isteğine iki elinle sımsıkı sarıl. Çünkü istek senin için iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan, ona yönel. Onun yolunda ol, onu ara. Yani Allah'ı. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen her tarafta o hakikat padişahının feyiz kokusunu almaya çalışarak. Bu arayış seni yorsa da Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Umutsuzluğa düşme. Arayan elbette aradığını bulur.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı akşamlar. Ben Emin. Mersin'den tüm Diyanet Radyo dinleyicilerini ve çalışanlarını selamlıyorum. Şimdi Taner Yüncüoğlu'ndan Sözlerin Var İçimde İlahisini hep birlikte dinliyoruz. Selamlar. Senin

Merhabalar, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Esra. Sizden mümkünse Mustafa Cihat'tan Cennet Kuşları ezgisini istiyorum. Bu ezgiyi çok kıymet verdiğim can dostuma armağan ediyorum. İyi dinlemeler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Sevda.
2: Ben de Melia. Sıradaki ilahi. Çok sevdiğim babama.
1: Ben de çok sevdiğim eşime.
2: Armağan ediyorum.

0: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Kocaeli'den Esma. Uğurcular Hak'tan Geçilmez eserini tüm Diyanet dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar.
1: Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez.

Ben Esat Aslan, kendim ve ailem için Ensar kardeşlerden Allah'ım Derin ilahisini çalmanızı istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo çalışanları. Ben Ankara'dan Muhammed Murat. Aykut Kuşkaya'dan Nereye Kadar adlı eseri tüm İslam alemine istiyorum. Allah'a emanet.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kıymetli hocam, kafama takılan, insan kendi kaderini bilebilir mi? Başkalarının kaderimizi bilme imkanı var mı? Kaderi bilme konusunda nasıl bir sınır söz konusu?
1: İnsanın kendisinin veya bir başkasının kaderini bilmesi doğal ve normal şartlar altında mümkün değildir. Ancak Allah'ın bildirmesiyle bilme imkanı vardır. Allah'ın gayip olan, yani kader gibi insana gizlenmiş hususları kullarına bildirmesi ya vahiy ya da ilham yoluyladır. Vahiy, peygamber aracılığıyla gerçekleştiğinden peygamberliğin son bulmasıyla bu imkan ortadan kalkmıştır. İlham ise kesin bilgi kaynağı değil.

0: Bu yüzden ilham yoluyla elde edilen bilgiye dayanarak kişinin kendisinin veya başkasının kaderini bildiğini iddia etmesi doğru ve güvenilir değildir.
1: Peki bilememe herkes için mi geçerli?
0: Bu konuda yaratılmışlar arasında bir farklılık yoktur. Melek ve peygamber dahi olsa bir kimsenin kaderi bilmesi imkan dahilinde değildir. Nitekim Hazreti Adem'in yaratılışı esnasında onunla ilgili bazı şeyleri bildiklerini sanan melekler, Allah'ın kendilerini sınaması karşısında, "Allah'ım, sen her noksanlıktan münezzehsin. Biz ancak senin bize bildirdiğini biliriz." itirafında bulunmuşlardır. Peygamber Efendimiz de Allah'ın bildirmesiyle ashabı arasında bulunan münafıklardan haberdar olabilmiştir. Bütün bunlar gösteriyor ki, gelecek anlamında kaderin bilinmesi imkanını Yüce Allah hiç kimseye tanımamıştır.
1: Bunun dini dayanağı nedir?
0: Bunun dayanağı Kur'an'daki bilgilerdir. Ayette Allah sizi olduğunuz hal üzere başıboş bırakacak değildir. İyi ile kötüyü, inananla inanmayanı birbirinden ayırt edecektir. Allah size gaybın bilgisini de verecek değildir. Sadece peygamberlerinden dilediklerini seçer ve bu bilgiyi onlara verir. Allah'a ve elçisine inanın. Eğer inanır ve sakınırsanız, sizin için büyük bir mükafat vardır buyurulmuş ve gayb bilgisinin kimseye verilmediği açıkça belirtilmiştir. Peygamberlere verilen gayb bilgisi de Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Yani bir peygamberin kendiliğinden gaybı bilmesi söz konusu değildir. İnsanın kaderi de gayb bilgisine dahildir.
1: Hazreti Peygamber'in bu konudaki tutumu nasıl olmuştur?
0: Az önce verdiğimiz ayet, bir kişinin gelecekte cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu müşriklerin sorması üzerine inmiştir. Peygamberimiz soruya doğrudan cevap vermemiş, Yüce Allah cevap olarak bunu hiç kimsenin bilemeyeceğini, ancak kendisinin peygamberine bildirmesiyle bilineceğini haber vermiştir. Ayrıca ayette imtihan olgusuna işaret vardır. İyilerle kötülerin birbirinden ayırt edilmesi imtihanladır. İmtihanı kazanmak da insana verilen görev ve sorumluluğun yerine getirilmesine bağlıdır. Yüce Allah insana bir irade vermiş, onu özgür kılmış ve ona bazı sorumluluklar yüklemiştir. Bununla Yüce Allah kullarından iradesini kullananla kullanmayanı, yani inananla inanmayanı ayırt etmek istemiştir.
1: Kıymetli hocam, insanlar neden kaderi bilmeyi arzu ediyorlar?
0: İnsanların kaderi bilme arzusu, sınavlarda çıkacak soruları öğrencilerin bilme arzusuna benzer. Nasıl ki sınavlarda öğretmenlere soruların gizliliği noktasından bir itiraz yöneltilemiyorsa, geleceği gizlemesi veya bildiği halde bilgi vermemesi konusunda da Allah'a yönelik bir itiraz ileri sürülemez. Çünkü böylesi bir itiraz, sınavın özüne ve amacına aykırıdır. Öte yandan imtihan esnasında soruyu yanlış cevaplayan bir öğrenciye, hocanın ikazda bulunması veya doğruyu yapması için yardımcı olmasını düşünmek ne kadar doğru değilse ve hatta diğer öğrenciler bakımından haksız bir tutumsa, Allah'ın da imtihan esnasında kulunu yönlendirmesi ve diğerlerine karşı bazılarını desteklemesi haksızlık olur. Yüce Allah bütün kullarına eşit mesafede olduğunu bildirmiş ve hiçbir kuluna zulmetmeyeceğini açıkça deklare etmiştir. Kulun bir kötülüğe maruz kalması veya azaba uğraması kulun işlediklerinin bir bedelidir. Bir kulun ayrıcalık istemesi ve beklemesi adalet ve hikmete aykırıdır.
1: Peki insan bilmediği bir konuda nasıl başarılı olacak?
0: Yüce Allah indirdiği kitap ve gönderdiği peygamber vasıtasıyla bunları kullarına ayrımsız bildirmiştir. Ayrıca onlara çeşitli imkanlar vermiş, şartlar oluşturmuş ve sınavdan başarıyla çıkmalarını istemiştir. Üstelik sınavı kaç kişinin kazanacağı hususunda bir sınır koymamış, kontenjan belirlememiştir. Hatta bütün kullarının imtihanı kazanmaları için Kur'an'da tevfik olarak geçen ilahi desteği isteyen herkese sunmuştur. Bütün bunları göz ardı edip modern insanın kafasında tasarladığı bir tanrı kalıbı içine Allah'ı sokmaya kalkışması, tanrı ile insanın yerlerini karıştırması anlamına gelir. Böylesi bir tavır, imtihanda soru sorulmasına karşı çıkmak, sınav şartlarını reddetmek ve soruları öğrencilerin hazırlamasını talep etmeye benzer. Bu nasıl doğru bulunmuyorsa Allah'tan bunu istemektir.

0: demek de doğru değildir.
1: İnsanın kaderini bilmesinin engelleri nelerdir?
0: İnsanın sınırları, şartlar ve imkanlardır. Zaten insanın fiilleri bu zeminde gerçekleşir. Şartlar bir takım kolaylıklar sağlarken aynı zamanda insan için kısıtlayıcı işlev görür. İnsanın sahip olduğu imkansızlıkların sınırlı olduğuysa herkesin malumudur. Bu şartlar ve imkanlar da bir mekan içinde bulunur. Nitekim biz kendimizi bir mekan içinde konumlu olarak bilir ve tanımlarız. Sürekli nerede, nasıl ve hangi konumda bulunduğumuz, kiminle ve neyle birlikte olduğumuz bilinci içindeyizdir. Bu durumda mekan, bizi ve hareketlerimizi belirleyen ve sınırlayan, her girişimimizi ona göre belirlediğimiz bir kalıp işlevi görmektedir. Eğer içinde bulunduğumuz mekanın şartlarını, boyutlarını ve durumunu göz ardı edersek, girişimlerimizin başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdır. Mekan değişikliği yapmaya karar versek bile yine kalkış noktamız bulunduğumuz mekan olacaktır. Yani mekan da yeni şartlar ve kısıtlamalar getirecektir.
1: Aynı durum zaman içinde geçerli mi?
0: Evet. Nitekim biz varlığı zaman içinde algılarız. Bu bize zaman içinde bulunduğumuz tasavvur ve bilincini verir. Yine bu bilinçle aşkın varlık olan Allah için zaman ve mekanın bulunmadığı fikrine ulaşırız. Her ne kadar zamanı geçmiş, şimdi ve gelecek zaman şeklinde ayrımlara tabi tutsak da aslında bilincimiz zamanı bir bütün olarak algılar ve karar verirken geçmiş ve gelecek adeta bir şimdiki zamana dönüşür. Geçmişin tecrübesi geleceğin kaygılarıyla birleşerek şimdiki zamana karar verir ve eylem gerçekleştiririz. Gelecek zaman aslında tümüyle belirsizdir. Geçmiş zamanın tecrübesi ve şimdiki zamanın imkanlarıyla ancak geleceğe yönelik planlama yapabilmekteyiz. Planlama yaparken de şimdiki zamanın dar ve kısıtlı bir alanında bulunduğumuzdan dolayı olacak olanı tam bilmemiz zordur. Bu yüzden de bazen B planı, C planı şeklinde alternatif planlar üretiriz. İşte bütün bunlar zamanın bizi nasıl sınırladığını gösterir.
1: Peki biz kaderi ne zaman biliriz?
0: Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşıldı ki kader ilahi boyuttaki bilgi ve takdirdir. Dolayısıyla bilinemezdir. Kaderin genelde yaratılmışlar özelde insani boyuta intikali ancak kaderin kazaya dönüşmesiyle gerçekleşir. Kaza, ilahi takdirin belli bir zamanda ve belli bir mekanda olgu ve olay şeklinde Allah tarafından yaratılmasıdır. Böylece olgu ve olay sabit bir gerçeklik niteliğini kazanır. İnsanın bilme imkanı işte bu gerçekleşmeden itibaren başlar. Çünkü insan ancak zaman ve mekan içinde meydana gelen sabit gerçeklikleri bilebilir ve kavrayabilir.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

yolculuk yap. En iyisi bu, unutmak için. Aydınlığı kapat, yola çık siyaha doğru. Uzun çayırların, beş çaylarının bir anlamı yok bizim gibiler için. Kımıldadığı içinde değil mi? Ustura gibi keskin ağzı yalnızlığın. Kımıldar. Her günahın tenhasında pişman bir mola vereceksin. Yavaşça eğil, ey kendine doğru başını. Hiçbir ceza yalnızlık kadar kırıcı değil. Bitişemedin işte. Ardından ağladığın bütün Veysel Karaniler'de elde delilsin. Sahi kimsin, neyin nesisin ki konuşuyorum seni? Korkma, ayrılığın cebinde bıraktım ben sesimi. Yolculuk yap, şaşkın biri ol, ayrıl kalabalıktan. Onlar çoklar çünkü, ama bak bütün büyük kitaplar övgüyle bahsediyor azınlıktan. Şükret ki bu da senin payın, peygamberin beslendiği yalnızlıktan.

bahar dallarını bıraktı. Ebabiller siccinlerini, tırtıl ömrünü verdi bir yaprağa. Gün döndü, güz indi.

bütün denizlerin kurudu içinde değil mi? Ağzın dilin gibi. İsa'nın son akşamında dur gitme diyemedi mi? Kalbindeki havari. Susunca seni susuyorum. Konuşunca edep ölüyor kelimelerinde. Sana bakınca yeşeriyor ihtiyar yanlarım. Şaşırıyorum sen bir şey söyleyince. Solunda sağında her hesabı yazan iki güzel katip ağlıyor ve ıslanıyor defter yapraklarım. Böylece bazıları okunmaz oluyor günahlarımın. Korktun değil mi mahcup olmaktan? Korkar insan dökülünce ortaya pişmanlıklarından. Hadi hoşça kal, biraz uyu, yum gözlerini. Hesapların açılması için daha vakit var. Kımıldadığı içinde değil mi ustura gibi keskin ağzı yalnızlığın?

Hüsnü Hal. Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

Elem içre bana hiç yer kalmadı. Beni terk eyledim, gördüm ki ağyar kalmadı. Ben sanırdım alem içre bana hiç yer kalmadı. Beni terk eyledim, gördüm ki ağyar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

İle yitinler didil, bilmezem noldu kesildi, ah ile zar kalmadı. Gece gündüz zar-u efgan, eyle yitinler didil, bilmezem noldu kesildi, ah ile zar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok, hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

cümle alem, çarşı pazar kalmadı. Gitti kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hep hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum efendim. Kıymetli dostlar, Anadolu'muzun hakikaten çok önemli şehirlerinden biri olan ve özellikle Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin fethine mazhar olan Diyarbakır vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Bugün bizleri Diyarbakır Ulu Camii Şerifi beklemekte. İfade ettiğimiz gibi Diyarbakır Ulu Camii Şerifi Anadolu'muzun en güzel şehirlerinden birisi olan bir hakikat vilayeti olan Diyarbakır'ı süslemekte. Bu yapıyla alakalı bazı

tarihi mekan özellikleriyle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz efendim. Sevgili dostlar, bu muhteşem Cami-i Şerif'in avlusuna bakan cephesinde sağda pencere üzerinde yer alan çiçekli kufi kitabesine göre Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle Hicri 484 yılında yaptırıldığını anlıyoruz. Yapının aslı şehrin Müslümanlar tarafından fethinden sonra kiliseden çevrilen bir Cami-i Şerif'tir efendim. Hicri 509 yılındaki deprem ve yangın yapıya büyük zarar vermiş. Bunun üzerine tamamı yeniden inşa edilmiştir. Yapıda bir kısmı tarihli olmak üzere çok sayıda kitabe mevcuttur. Bunlardan Cami-i Şerif'in yeniden inşa edildiği Büyük Selçuklu ve İnaloğulları devrine ait tarihleri yazılı 5 kitabenin bulunduğunu görüyoruz efendim. Onları da şu şekilde ifade etmek mümkün. Avlunun batı cephesinin alt kısmında Hicri 511, üst katında Hicri 518 tarihli bir kitabe karşımıza çıkmakta. Cami-i Şerif'in avluya bakan cephesinde doğuda Hicri 550 tarihli, avlunun doğu cephesinde yine Hicri 557 tarihli kitabeler yer almakta. Minarede ise Hicri 550 tarihli bir kitabe bulunmakla birlikte bunun daha sonraki bir tamirde konulduğu düşünülüyor efendim. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in mimarı Muhammed bin Selame tarafından yapıldığı tahmin edilmekte. Avlunun doğusunda iki kitabede ise mimar Hibetullah el-Gürgani'nin adı geçiyor. Uzun süren bu yeniden inşa aşamasından sonra yapı pek çok defa tamir görmüş. Kıymetli dostlar, kesme taş malzemeyle inşa edilen bu muhteşem Cami-i Şerif enine dikdörtgen planlı şekilde tanzim edilmiş. Önünde büyük revaklı bir avlu bulunan yapıda harim, mihraba paralel 3 neflidir. Nefler, mihrab ekseninde neflerden daha yüksek ve geniş ele alınan bir transept ile dikine kesilmiş. Her iki tarafta nefler kare kesitli payelere oturan beşer sivri kemerle bölümlenmiş. Kemerlerin üzerinde daha küçük kesitli payelere oturan beşer sivri kemerle bölümlenmiş. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in revaklı avlusu çeşitli yapılarla çevrelenmiş. Avlunun batısındaki iki katlı cephe dikkatimizi çekiyor. Yakınlarda bulunan antik bir tiyatrodan devşirildiği tahmin edilen süslemeli sütunlar, Korint düzeninde sütun başlıkları ve asma dalı ile üzüm salkımlarının görüldüğü frizler bu cephede kullanılmış. Her iki katta devşirme malzeme arasına yerleştirilen kitabe kuşakları ile başarılı bir kompozisyon meydana getirilmiş. Bu cephe doğu yönünde muhtemelen kısmen devşirme, kısmen de devşirme malzemeye benzerlikten aynı tekrar edilmiş efendim. Burada ayrıca kabartma biçiminde aslan ve boğa figürleri işlenmiş. Doğu kanadının üst katı kitaplık olarak düzenlenmiş. Kuzeyde Mesudiye Medresesi önünde bir dizi revak avluya açılıyor efendim. Diğer kısımda Osmanlı onarımlarında son şeklini alan enine dikdörtgen şemada mihraba paralel 3 nefli Şafiiler mescidi yer almakta. Avlu ortasındaki şadırvan sekizgen planlı ve Hicri 1266 yılına tarihlenmiş durumda. Sekizgen su hazneli şadırvan mermer sütunların taşıdığı piramidal çatı ile örtülü. Şadırvanın yanında kare planlı 8 sütunun taşıdığı yine piramidal çatı ile örtülü namazgah yer almakta. Namazgahın yanındaki havuzun cephelerinde abdest muslukları bulunuyor. Namazgahla havuzun 1850 yılında yapıldığı biliniyor. Cami-i Şerif'in minaresi kıble duvarına bitişik şekilde ve eksendeki mihraba yakın konumdadır. Cami içinden bir kapı ile bağlantı sağlanan minarenin batı yönünde kapısı vardır. Koyu renkli taş malzemenin kullanıldığı minarede kareye yakın dikdörtgen planlı gövde silmelerle 5 bölüme ayrılmış. Üstte şerefe altında 1-2 adet taş bulunmakta ve onlar da farklı renklerdedir. Bir hareket sağlanmıştır bu şekilde efendim. Şerefeden yukarısı değişikliğe uğramış olup silindirik gövdeli ve külah vardır efendim nihayetinde minare-i şerifin. Diyarbakır genel hatlarıyla değerlendirecek olursak
İslam ile kavuştuğu andan itibaren, özellikle dini mübini İslam'ın güzelliklerini etrafına nakşeden bir yapı olarak günümüze kadar vazifesini bir hakkın yerine getirmiş olan Diyarbakır Ulu Camii'nin heybetine sizlerle birlikte şahitlik ettik. Bu yapıları bizim gönül dünyamıza vermiş olduğu değerle birlikte değerlendirip, nihayetinde bu yapıların değerini de secde izlerimizle arttırmak bizim üzerimize vazifedir. Cenab-ı Allah, dünya üzerindeki secde izini arttıran kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.

Hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

her iki çeşit arı bir yerden gıdalandıkları halde birinde yalnız iğne bulunur, diğerinde bal vardır. İki tür kamış da bir dereden su içtikleri halde birinin içi bomboştur, diğeri şekerle doludur. Böyle yüz binlerce birbirine benzeyen şeyler bulunur ki aralarında 70 yıllık fark vardır. Bu yer yediği posa olarak kendinden ayrılır. Öbürü yer yedikleri bütün ilahi nur olur. Başka birisi yer, yediği şeyler cimrilik, çekememezlik huylarını meydana getirir. Başka birisi yer, yediklerinden hakkın, hakikatin nuru husule gelir.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi

ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerim-i Şan Muhammed Mustafa, Nazenin-i Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü, Canlara Canan Cihane Can Muhammed Mustafa, Nur-u Alem Fahri Adem Seyyidül Kevneynsin, İki Alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa. Buy enfasın mutayyep etti nasut ehlini, doldu alem revh ile reyhan Muhammed Mustafa. Zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak, nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa. Ümmet üzere ulu nimettir vücudun nimeti, cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma Rabbi İzzet Hak güçün, ey nebiler hizbine sultan Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne.

Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bu dünya geçicidir, kalmaz. Bu kalan hayatın daha ne kadar süreceği belli olmaz.

Mübareden'in adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gece.

kalplerin siyahını, susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yağ, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Save'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi biçseydi ebbada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdem'in bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küplü bir manzaranın çürüyen güllerini.
senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü, tersine döndü her şey sanki. Asuman düştü, kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deren. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Hayatın içerisinde insanların üstlenmiş oldukları önemli vazifeler, görevler, fiiller vardır. Hem hayatta yüklenilen farklı sorumlulukları böyle ifade edebileceğimiz gibi aslında ibadetler de insana verilen ve insanın yaptığı ve tamamladığı anda huzur bulduğu eylemlerdir. Yüce kitabımızda Bakara suresinin 127. ayeti kerimesinde yer alan bir bilgi ve yapılan kısa bir dua var. Bugün bu duayı beraberce hatırlamak ve üzerinde konuşmak istiyorum. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı, tamamlıyorlardı ve ardından şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Değerli kardeşlerim, Kabe-i Muazzama'yı inşa etme, yapma, tamamlama, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'e verilen önemli bir görev, vazife. Ve bu önemli görevi, bu önemli vazifeyi, kendilerine verilen emaneti tamamlamış olmanın ve yapmış olmanın huzuruyla Cenab-ı Allah'a sığınıyorlar. Ve bu bize bir örnek olarak sunuluyor bir anlamda ve deniliyor ki bu bağlamda size de verilen görevler, vazifeler, emanetler tamamlandığında, bir iyilik yaptığınızda, bir güzellik yaptığınızda, bir doğru davranışta bulunduğunuzda bunun ardından bu duayı yapın deniliyor bir anlamda. Bu ibadet de olabilir. Ve ibadetlerin ardından, yani iyi ve güzel işleri yapmanın ardından yapılan duaların kabul olacağına dair Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en makbul duaların ibadetlerin ardından yapılan dualar olduğuna dair sözleri var. İbadet

0: esnasında yapılan dualar olduğuna dair rivayetler var. Bundan dolayıdır ki mesela namazın ardında Peygamber Efendimiz dua etmiştir. Malumunuz tahiyyatla başlayan ve tahiyyatın ardında yapmış olduğumuz dualarla bunu biliriz. Ve bizim ecdadımız yine namaz tamamlandığında namaz kılınan mekanı terk etmeden dua etmeyi, beraberce el açmayı, tesbih çekmeyi önemli bir gelenek olarak bizlere emanet edip bir anlamda bırakmışlardır. Ve camilerimizde namazı tamamlayıp kalktığımızda cemaate iştirak eden vatandaşlarımız bilirler ki namaz kılan insanlar birbirlerine hep buradaki duayı yaparlar. Rabbena takabbel minna. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle anlamına gelen bu duayı Arapça veya Türkçesiyle takabbel Allah deriz birbirimize mesela camide. Veya Allah kabul eylesin deriz. Yani biz bir eylem yaptık ama, ortaya bir şey koyduk ama, bir görevi, vazifeyi tamamladık ama Rabbimizin kabul etmesi önemlidir. Asıl olan odur. Yani sevdiğinize bir hediye verirsiniz, bir şey gönderirsiniz. Gençlerimiz sevmiş oldukları hanımefendilere hediyeler gönderirler. Nişanlılarına, nişanlılık döneminde evlilik tekliflerinde bulunurlar. Teklifte bulunmak önemlidir. Hediyeyi göndermek güzeldir. Ama o güzelliğin tamamlanması karşı tarafın kabulüyle kuşkusuz taçlanacak ve tamamlanacaktır. O sebeple eylemi yapmak, fiili yapmak, ibadeti yapmak kuşkusuz çok önemli. Ama bunun taçlanması, kıymetlenmesi Rabbimizin kabulüyle olacaktır. O yüzden yaptığımız güzel işlerin tamamlanabilmesi için bu dua etme geleneği bizde de var. İşte oruçta, oruç esnasında, orucu tamamladığımız anda iftar sofrasında duanın önemine neden dikkat çekiliyor? Çünkü biz bir günü, uzunca geçen zaman dilimini, saatleri Rabbimizin rızasını kazanmak için bir ibadet dikkati bilinciyle geçirip sürdürüyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Yemeği, içmeyi, nefsimizin arzularını sırf Rabbimiz için terk edip bırakıyoruz. Biz bize düşeni yapıyoruz, kulluğumuzu ortaya koyuyoruz. Ama bizim bunu yapmamız ve bu eylemi ortaya koymamız elbette önemli ama asıl bu eyleme anlam, kıymet ve değer katacak olan Rabbimizin kabulüdür. O yüzden oruçlarımızda da iftar sofralarında hep birbirimize bu duayı yapmaz mıyız? Allah kabul etsin deriz birbirimize. İşte Allah kabul etsin duası Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in yaptığı duadır bir anlamda. Kabe inşası sonrasında. Bizde o geleneği, o güzelliği sürdürür ve bir ibadet, bir güzelliği yaptığımızda, infakta bulunduğumuzda, zekat verdiğimizde, bir bağışta bulunduğumuzda, bağışı kabul edenler, alanlar, çevremizdekiler hep bize ne derler? Allah kabul etsin. Kurban kestiğimizde, kurban kesme eylemini tamamladığımızda hep Allah kabul etsin deriz. İbadetlerin Rabbimiz tarafından kabulü önemli. Ya Rabbimiz kabul etmezse halimiz ne olur? O yüzden Rabbimizin rızasını kazanma dışında bir amaçla bu eylemleri, fiilleri asla yapmamalıyız. Hayatta yaptığımız güzellikleri, bize verilen emanetleri hakkıyla yerine getirme gayretimizi hep Rabbimizin rızasını kazanma arzusuyla kullanıp ortaya koymalıyız. Ve ayeti kerimenin sonunda Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in söylemiş oldukları, dile getirdikleri bir başka ifade var. İnneke entes semi'ul alim. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ya Rabbi, yaptığımızı biliyorsun, söylediğimizi biliyorsun, her şeyden haberdarsın. Neyi, neden yaptığımızı biliyorsun, zihnimizden geçirdiğini biliyorsun. Haberdar olmadığın hiçbir şey yok ve bütün bunlardan dolayı yapmış olduğumuz bu eylemi bizden kabul eyle diye dua etmişler. Biz de hayatta yapmış olduğumuz bütün güzelliklerin kabulünü, Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olmasını talep ediyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin ve bizleri bu ibadetlerin mükafatıyla dünyada ve ahirette buluştursun inşallah. Allah'a emanet olun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Güçlü hafızaya sahip olmak takdir görür toplum nezdinde. Okuduğu kitabı unutmaması, duyduğu şeyi hatırlaması, tanıştığı kişilerin isimlerini şaşırmadan söyleyebilmesi, ilk kez gittiği bir adresi tekrar bulabilmesi çoğu insanın sahip olmak istediği özelliklerden sayılır. Genelde hatırlamayı ve unutmamayı önceleriz. Bununla birlikte unutmanın süreklilik arz etme halinin de bir hastalık olduğunu beyan ederiz. Aziz dinleyenler, meşhur oyuncu Charlie Chaplin seyircilerine bir şaka yapar ve herkesi güldürmeyi başarır. Chaplin aynı şakayı tekrar yapar, bu sefer birkaç kişi güler. Aynı şakayı bir kez daha yapar ama bu sefer kimse gülmez. Bunun üzerine Chaplin, aynı şakayı defalarca gülemiyorsunuz. O halde neden aynı şey için tekrar tekrar ağlıyorsunuz diye sorar seyircilere. Çoğu kimse için keder bir beslenme kaynağına dönüşmüş gibidir. Sürekli yakınarak, gayrimemnun haliyle dert yanarak kendini anlatmaya çalışmanın bir başka yoludur keder adeta. Geçmişte yaşadığı olumsuzlukları belli aralıklarla hafızasından çıkarıp kederlenmek için bir neden ihdas etmek çokça rastladığımız bir durum aslında. Üstelik henüz olmamış bir şey için şimdiden endişe edip olumsuz yargılarla zihin dünyasını ördüğü duvarlarda yanında cabası. Yaptığı yaramazlıklarla adından ancak bu şekilde söz ettiren öğrenci misali, acaba fark edilme arzusunun başka bir göstergesi midir yakınma hali? Bir acıma ve merhamet hissiyle yakınlık kurulma talebi midir yoksa? İnsani ilişkilerin zayıfladığı, ilgi alanlarının değiştiği bir dünyada sağlıklı olma haliyle ilgi göremediğini düşünenler için hastalıkta bir ilgi sebebi olabiliyor bazen. Kimsenin kendisini dinlemediğini düşünenler, dertlerini katmerleştirerek bir dinleyici kitlesine sahip olabildiklerini düşünüyorlar. Nasılsın sorusuna pek çok hastalığını anlatarak cevap vermeye çalışan,

insanlar zamanla sohbet edecek muhatap da bulamayabiliyorlar. Profesyonelce bir bakış haricinde sürekli başkasının dert ve kederlerinin paylaşımını dinlemek naif ruhları da tesir altına alabiliyor bir süre sonra. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır sözü, güzel bakmaya, güzel düşünmeye ve neticede sağlıklı bir ruh haline ulaşmayı sağlayacak bir reçete sunuyor bizlere. Bu sebeple zihninizi meşgul ettiğiniz şey sizi de etkisi altına alıyor. Belki de başkasının size yapacağı telkinden çok daha etkili oluyor insanın kendine yaptığı telkin. Mesela sabahın ilk ışıklarıyla günün güzel geçmesinin temennisi ve insanın kendine yaptığı telkin o günün çok daha güzel geçme sebebi olabiliyor. Aziz dinleyenler, tabiatın boşluk kabul etmediği gibi insan zihni de neyle meşgulse ona odaklanıyor. Gülümseyerek hayata bakma imkanı varsa kedere ne hacet? Zira iyilik ve güzellik adına yaptıklarımız bize senet. Güzel şeylerin anlatılması vesile ise güzele, güzelliğe, güzel eylesin cümlemizi Cemil ismiyle.

Bir kelimeyi doğru söylemek bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için lisan-ı münasip yakında Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Uyuyan kişinin düş görmesine benzer dünya. Hatta düş gördüğü sırada gördüğü hayallerin gerçek olduğunu sanır rüyayı gören o kişi. Fakat uyandığında bütün gördüklerinin birer hayal olduğunu anlar. Tıpkı uyanık olarak bu dünyada yaşayan insanın öldükten sonra bu dünyayı kötü bir rüya, bir hayal olarak hatırlayacağı gibi. Ey hak yolcusu! Sen yalnız geceleri mi uyuyorum sanıyorsun? Gündüz de uykudasın, rüya görüyorsun. Uyuyan bir kişinin gördüğü rüyadır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz, şekli ve suretiyle var gibi görünen bu dünya için. Sen aslında bir gölgeden ibaretsin. Gölgede teferruattan. Sen de dahil kainat, bütün varlıklar gölge gibidir. Asıl olan ay ışığıdır. Asıl var olan Cenab-ı Hak'tır. Ey dost, uykunu da uyanıklığını da uyuyan bir kimsenin rüya içinde rüya görmesi gibi bil.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz?
2: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulunduğunuz diye şahitlik ederiz. Evet, şahitlik ederiz.
1: Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı. Sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Peygamberimizin yaptıklarını tekrar eden müminler de onun gibi taşlama yapmaya başladılar. Peygamberimiz taş atılacağı esnada kimsenin incinmemesini sıkı sıkı tembihliyordu. Hepsinin yüreklerini meşgul eden bir ayet vardı. Arafat'ta nazil olan Maide suresinin 3. ayeti şöyle diyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Sahabe düşünüyordu. Acaba dinin kemale ermesi ne demekti?
0: 156. bölüm.
1: Hicretin 11. yılında Safer ayının çıkmasına 4 gün kala Peygamberimiz Müslümanlara Rumlarla savaşmak üzere hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar hemen hazırlığa giriştiler. Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'in oğlu Üsame'yi yanına çağırdı. Üsame henüz 20'sine varmamış bir delikanlıydı. Ona şöyle dedi. Ey Üsame, Şam'ın Belka sınırına, Filistin'deki Darum'a, babanın öldürüldüğü yere kadar Allah'ın ismi ve bereketiyle git. Seni bu orduya başkumandan yaptım. Onlar ansızın karşılarında sizi bulsunlar. Üzerlerine şimşek gibi saldır. Giderken de hızlı ol. Varacağın yere haberin gitmeden ulaş. Yanına kılavuzlar al. Gözcüleri önden ilerlet. Allah seni muzaffer kılarsa onların içinde az kal. Bu kadar genç birinin içinde yaşını başını almış sahabilerin de bulunduğu bir orduya komutan tayin edilmesi insanların alışık olduğu bir durum değildi. Bazıları bu tercih aleyhinde konuşmaya başladılar.
3: Rumların üzerine gideceğiz ve başımızda 18 yaşında bir çocuk mu olacak?
4: Üsame elimize doğdu. Hicret ederken ufak bir çocuktu. Tamam, akıllıdır, taktik bilir ama yaşı çok genç. Savaş tecrübesi yok.
3: Orduda Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde, Katade gibi büyükler varken Üsame'nin tayin edilmesini aklım almıyor.
5: Bu hususta konuşmalar çoğaldı. Bence Peygamber Efendimizin emri üstüne söz söylemeyin. O gerekli gördüğü işlerde sizin fikrinizi alır. Bunda buna ihtiyaç duymamalısınız.

0: gelmemiş demek ki. Derdiniz varsa gidin ona söyleyin.
1: Haklısın Ömer. Böyle konuşmamız uygun değil. Gelin fikirlerimizi ona söyleyelim.
2: Peygamberimiz şiddetli bir baş ağrısı hissediyor ve ara ara ateşi çok yükseliyordu. Üsame'nin komutanlığı ile ilgili şikayetleri dinleyince mescide çıkarak insanları etrafına topladı.
3: Peygamberimiz Üsame ile ilgili açıklama yapacakmış.
4: Umarım onu kızdırmamışızdır.
3: Bakın geliyor. Sessiz olun.
2: Peygamberimiz başına bir sarık sarmıştı ve üstünde saçaklı bir elbise vardı. Hasta olduğu her halinden belli oluyordu. Şöyle dedi: "Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur." Üsame'yi kumandan yapışımla ilgili bazı sözler kulağıma erişti. Şimdi siz Üsame'nin kumandanlığına nasıl itiraz ediyorsanız, daha önce de babasının kumandanlığına da böyle itiraz etmiştiniz. Zeyd kumandanlığa nasıl layıksa, Üsame de öyle layıktır. Zeyd benim için nasıl insanların en sevgilisi idiyse, oğlu Üsame de benim için öyledir. İkisi de her iyiliğe layıktır. Size bunu tavsiye ediyorum. Çünkü o sizin hayırlı olanlarınızdan, bu işe ehil olanlarınızdandır. Peygamberimiz minberden inip evine geçti. Peygamber Efendimizin hastalığı ağırlaşmıştı. Onu bu halde gören müminler korkuya kapılmışlardı. Özellikle Üsame, Resulullah'ı bu halde bırakıp sefere çıkmak istemiyordu. Annesi Ümmü Eymen'den peygamberimize ricada bulunmasını istedi.
5: Anne, Resulullah'ı bu halde bırakıp da savaşa gidemem. Sık sık ateşleniyor, baş ağrısı çok fazlalaştı. Baksana halini.
6: Allah ona şifa verir yavrum, korkma. Baş ağrısı ara ara yoklar onu, biliyorsun.
5: Ama bu sefer farklı, daha ağır. Ya ona bir şey olursa?
6: Sus, öyle şeyler söyleme.
5: Hacı da sürekli, belki beni bundan sonra göremezsiniz dedi. Neredeyse her ibadeti öğretirken tekrarladı bunu. Yok anne, ben onu bırakıp gidemeyeceğim. Aklım burada kalır. Sen peygamberimizin dadısısın. Senin sözünü ikiletmez. Yanına gir de benim için ricada bulun, ne olur. Biraz iyileştiğini göreyim, giderim.
6: Peki, denerim.
2: Ümmü Eymen, Resulullah'ın yanına girdiğinde onun hastalığının gittikçe ağırlaştığını fark etti. Ona bir şey olma ihtimalini aklına bile getirmek istemiyordu. Zihninden geçen kötü şeyleri dağıtmaya çalışarak yanına yaklaştı.
6: Ey Allah'ın Resulü! Az önce Üsame'yi yola çıkarın dediğini duydum. Ama senden bir ricam var. Üsame'yi bir müddet daha burada tutsan olmaz mı? Senin iyileştiğini görsünler de öyle gitsinler. Yoksa sen bu haldeyken ordudaki askerin de aklı burada kalacak.
2: Peygamberimiz zorla konuşuyordu. Üsame'yi gönderin dedi.
6: Peki, emrin baş üstüne.
2: Ümmü Eymen dışarıda sabırsızlıkla bekleyen oğlunun yanına geldi.
5: Anne, ne dedi?
6: Kabul etmedi.
5: Ya.
6: Hazırlan, gidiyorsunuz.
5: Demek kabul etmedi. İçeri girip görebilir miyim onu?
6: Gir. Abbas'la ailesi yanında. Konuşmakta zorlanıyor. Onu çok yorma.
5: Dikkat ederim.
7: Peygamberimize ne olmuş böyle?
5: Ya Rabbi, şifa ihsan eyle.
7: Ağzına ilaç vermeye çalışıyorlar. Sanırım konuşamıyor.
2: Üsame eğilip peygamberimizin yanı başına oturdu ve onu öptü.
7: Ya Resulallah, Allah şifa versin.
2: Peygamberimiz konuşamıyordu. Ellerini semaya kaldırıp Üsame'nin üstüne indirdi.
5: Bana dua ediyor. Ya Rabbi, ondaki hastalığı gider. Hastalığı gideren ancak sensin.
2: Ertesi günün sabahında peygamberimiz biraz daha açılmıştı. Onun bu halini gören ailesi büyük bir sevinç içindeydi. Üsame yola çıkmak için hazırdı. Zırhını giymişti. Orduyla birlikte peygamberimizle vedalaşmak için gelmişti. Resulullah ona, Allah'ın bereketiyle kuşluk vaktinde yola çıkınız dedi.
5: Hamdolsun, seni böyle gördüm ya. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Şimdi gönül huzuruyla yola çıkabilirim.
3: Orduya haber verin. Kuşluk vakti yola çıkıyoruz.
2: Peygamberimizin hastalığı sahabenin gönlüne bir kor düşürmüştü. Önceden verilen bazı işaretler peygamberimizin bu dünyaya veda edeceğini mi gösteriyordu? Kimisinin aklına Hazreti Ömer'in Maide suresini duyduğunda verdiği tepki geliyordu. Ayet şöyle diyordu. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim.
1: Ömer, neden ağlıyorsun?
0: Her kemalden sonra bir noksan gelir. Bu ayet peygamberimizin vefatını anlatıyor gibi.
2: Evet, Hazreti Ömer inen ayeti böyle yorumlamıştı. Hazreti Fatıma da babasının kendisine gizlice söylediği şu sözleri hatırlıyordu. Cebrail her yıl Kur'an'ı benimle bir kere mukabele ederdi, bu yılsa iki kere mukabele etti. Öyle zannediyorum ki ecelim yaklaşmıştır. Abdullah bin Mesud birkaç hafta önce peygamberimizin onları topladığını hatırlıyordu. O gün Resulullah onları Hazreti Ayşe'nin evinde toplamıştı. Onlara tek tek baktı, gözleri doldu. Sonra şöyle söyledi. Hoş geldiniz. Allah size uzun ömür ve selamet versin. Allah sizi rahmetiyle esirgesin. Allah sizi korusun. Allah size iyilikler ve selamet versin. Allah size rızıklar versin. Sizin derecenizi yükseltsin. Allah sizi nimetlerinden yararlandırsın ve sizi daim etsin. Allah sizi koruyup düzene koysun. Size Allah'tan sakınmanızı tavsiye eder ve sizi ona ısmarlarım. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Bu bir vedalaşma mıydı? Hazreti Ayşe peygamberimizin her hareketini dikkatle takip eder, her işinin hikmetini öğrenmek isterdi. Resulullah'tan son zamanlarda sıkça duyduğu bir tesbihat vardı. Bunu neden bu kadar sık söylediğini merak ediyordu.
8: Ya Resulallah, son zamanlarda sık sık Allah'ı her türlü noksanlıktan uzak tutar. Ona kendi hamdiyle hamd ederim. Allah'tan bağışlanma diler ve ona tevbe ederim dediğinizi duyuyorum. Bunun sebebi nedir?
2: Peygamberimiz, Yüce Rabbim bana ümmetimde bir alamet göreceğimi haber vermişti ki, onu gördüğüm zaman kendisine çokça hamd ile tesbihatta bulunacak, istiğfar getirecektim. İşte o alameti gördüm diyerek şu ayetleri okudu. Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Hazreti Ayşe'nin hatırladığı bir hadise vardı ki onu bu hastalıkla bağdaştırmak istemiyordu. Bunun başka bir anlamı olmalıydı. Başına gelenleri şöyle anlatıyordu.
8: Peygamberimiz bir gece ayakkabısını çıkarıp elbisesinin bir kısmını döşeğinin üstüne sererek uzandı. Biraz dinlendikten sonra ridasını yavaşça aldı, ayakkabısını sessizce giyip sessizce dışarı çıktı. Ben de dayanamayıp arkasından çıktım. Baki kabristanına kadar onu takip ettim. Hem ona görünmemeye hem de dediklerini duymaya çalışıyordum. Şöyle diyordu. Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Sizler bizden önce gitmiş bulunuyorsunuz. İnşallah biz de size katılacağız. Ey Allah'ım, onların ecrinden bizi mahrum etme. Onlardan sonra bizi fitnelere uğratma. Peygamberimiz bir müddet durdu, sonra

0: ellerini kaldırdı ve dua etti. Sonra geri döndü. Ona görünmemek için hızlı hızlı yürümeye başladım. Ama o da seri hareket ediyordu. Ona yakalanmayayım diye koşar adımlarla eve girdim. Peygamberimiz içeri girdiğinde yatağa uzanmıştım. Fakat nefes nefeseydim. Beni öyle görünce neden kuşkulandığımı sordu. Bir şey yok dedim ama inanmadı. Ya kendin söylersin ya da her şeyden haberdar olan, latif olan Allah haber verir dedi. Merakımı anlatınca kendisinin Cebrail aleyhisselamın emriyle Baki kabristanına dua etmek için gittiğini söyledi.
1: Sanki Resulullah tüm dostlarıyla vedalaşıyordu.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Çiçeklerle hoş geçin, alı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

0: Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem, İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra

anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum dilimden avare, beni bunda eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağ olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı, yoldayım illerin kanı, Yunus düşte gördü seni.